Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri,

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün. Uykular haramdır bugün.

Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

gözümüze. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yer.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır, ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

bir başına, tek başına ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlatma.

Yavuz da, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup, yüreğim ateş mi?

şekerim, senden vazgeçmek umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmek. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi gidiyor.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ısrağa basarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

yavruman çal. Aşkım bir çare, ben bir çare. Sen gelirsen şifa bulurum ancak.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların

kar yanı yüze uğrandı. Debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Huzur içerisinde güzel bir akşam diliyorum inşallah. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi programımızın açılışını yapacağız. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, duyanlar, duymayanlar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkı sonrası mesajlarınızı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Kulağınız radyoda olsun. Hadi bakalım, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yaptık. Tekrardan cezaevlerinde abilerime, kardeşlerime, kadın kapalı da ablalarıma, kız kardeşlerime sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Duyanlar, duymayanlara kardeşiniz burada. Sırasıyla mesajlarınızı okuyacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. WhatsApp sonrası da Allah nasip ederse kayıt mesajlarımızın dün akşam olduğu gibi, her akşam da olduğu gibi parçalı parçalı paylaşacağım kardeşlerimin. Evet, günün ilk mesajıyla ben Şenol Başkut Teviş'le bulunan değerli kardeşim Fırat Acıbuca. Benim akraba Murat Güçlü senin bulunduğun hapishaneye geldi. Benim için çok değerli, ne yap et mutlaka yanına alırsan çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar, ben Şenol Başkut. Hürü Çeliker radyo başına, kadın kapalı C7 koğuşundan Hürü Çeliker aşkıma gelsin. Natif Doğan'dan sözüm söz şarkısı canım çok sevdiğime gelsin bir tane. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Emre Tinazlar, Kamil Tinazlar, Ramazan Tinazlar, Ali Tinazlar, Hamdi Kahramanlı Şakran, cezaevinde olan Ahmet Tinazlar abimize selamlarımızı iletiriz. Kardeşlerin her zaman yanında, Rabbim tüm kader mahkumlarına sabırlar versin. Ahmet Kaya'dan Karayaz'ı armağan olsun. Kadın kapalı C7 koşulan Hürü Çeliker. Aşkıma gelsin Alişan'dan sevdamı dağlara yazarım şarkısı yanımda çok sevdiğime gelsin. Seni çok seviyorum aşkım. Gönderen biricik aşkım Yiğit Aziz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C11'den tahliye olan Batuhan. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Dostlarım Aslan Kasap, Zeynep Usturan, Kader Erke, Büşra Aksoy, Selda Eren. Siz asla unutmadım ama inanın daha kıyafetlerimi yerleşemedim. Acayip yoğun koşuşturmacayla geçiyor. İş vesaire ayarladım ve Dayko anca oluyor bir şeyler. Hepinize ayrı ayrı mektup çıkartacağım. Murat abi ben C11'den tahliye olan Batuhan Meraklı. Buradan Panik Atak Kraliçesi Büşra Aksoy, Japon Prenses Aslan Kaya, Roman Güzelim Kader Erke ve babasının Prensesi Zeynep Usturan'ı sesleniyorum. Sizi çok özledim. Hep bir tarafım eksik kaldı sizi. Çok seviyorum. Dayko. Murat abi ben C11'den tahliye olan Batuhan Meraklı. B11'den Betül Duran ve Bilge Keleş'e seslenmek istiyorum. Yanlış zaman doğru insanlarız. Mektup çıkartacağım size. Benden nefret de etseniz siz değerli olduğunuzu ben biliyorum ve ona göre davranıyorum. Sizi çok seviyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2'den Muhammed Yüzbaş. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Dostum Diyarbakırlı Doğanay Devrim'e selam ederim ve onun nazarında abileri Umut Devrim, Onur Devrim, Azer Devrim ve tüm Devrim ailesine selam ederim. Hece Herdem'den güle dersimdir. Ahmet'tir çalarsan sevinirim. Doğanay Devrim'e armağan olsun. Murat abi ben Balçova'dan Serdar Ataş, T2C4'te yatan dostlarım için Enver Yılmaz'dan Firari Mahkum çalarsan sevinirim abi. Ben Balçova'dan Serdar Ataş, kadın kapalıda yatan baş belası bana babandan ya da ablanlardan ulaş, özlenen ve beklenensin baş belam için bir çift göz çalarsanız sevinirim. Şakran kapalı B3'te yatan canım ciğerim annem Necla Koçak, biliyorsun ki sen benim kalbimsin, bana hayat veren nefesimsin, arkadaşım sırdaşım, uzatmaya gerek yok, sen benim her şeyimsin. Hatalarım da oldu sana, yanlışım da oldu, faydam da, ama senin yerin başkaymış, sen gidince anlaşıldı, bazı haklar ödenmezmiş anne hakkı gibi. Yaşım daha toyken benim cahilliğimden kalbini kırdıysam affola, hakkını helal et, seni çok seviyorum anne. Herkese selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C11'den tahliye olan Batuhan Meraklı Zeynep'im. Nasır ile konuştum. Seni bekliyorlar. Seni anlattım. Ona konuştuk. Bin tane yaz kardeşime kalbimde, dualarında seninle. Bin tane tefriciye yaz kardeşim. Kalbim, dualarım seninle. Ailen ve namıder koğuş müessili Esin Mute'de selamlar, sevgiler sizlere. Selamünaleyküm Murat abi ben Buca'dan Karaca Gökalp. Aleykümselam Karaca kardeşim. TK5 koğuştan Can abim ve dostlarım Kadir Namal, Uğur Namal, Çağlayan Özkan, Bedirhan Akkoyun, Tolga Acar, Uğur Göztepe, Mahsun Kırar, Caner Kaptan, Mervan Akın, Eşref Fesligen, Ferhat Mencük, Süleyman Geyik, Bahadır Alkanlı, Mahsun Mami Der artı Yakup Kaya, daha ismini sayamadığım kardeşlere selamlarımı iletmek isterim. Ne kadar zalim olsa da hayat, sen yine de dik dur, yalan dünyaya inat. Hece Herdem Oy Gülüm şarkısı tüm dost ve abilerime armağan olsun. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak.
1: Ömrü.
0: Engin abinin Okan'ın selamları var. İçini ferah tut. Her zaman yanındayız. Bedenin yanımda olmasa da kalbimin en güzel yerinde ve aklımın her köşesinde sen varsın. Kurban oldum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Gökhan Doğanay'dan intikamını alınacak şarkısı Armağanız. Hayırlı günler Murat abi, ben Erolcan, sağ ol kardeşim. Şakran B, onda yatan kız arkadaşım Aleyna'ma mesajım var. Aşkım çok özledim seni, kokunu, gülüşünü, gözlerini. Bugünlerde geçecek güzelim, herkese selam, sana hasret. Murat abi ben C11'den tahliye olan Batuhan Maraklı. Bundan sonra B11 ve C11'deki sevgili arkadaşlarıma makara muhabbet tebessüm ettirebilmek amacıyla buradan senin aracılığın ile salça olacağım. Aslan, Betül, Büşra, Kader, Bilge, seviyorum sizi dostlar. Selamlar olsun. Menemen'de yatmakta bulunan B1 koçtan Gökhan Alpsoy'a selamlar. Boz yakalı Burak. Elbet o güneş bize de doğacak aslan babam. Boz yakalı Burak'tan Menemen'de yatmakta bulunan B10 koçtan Gökhan Alpsoy'a bugünler bir sınav babam. Geçecek elbet. Sen yeter ki sağlığına ve kendine dikkat et. Dışarıda seni bekleyen kocaman bir ayran var. Şakran B2 koğuşuna yatmakta olan kara gözlüm Faruk Coşkun için Amrah'tan aklımda bir tek sen varsın şarkısı armağan olsun. Seni çok özledim canısı. O güneş elbet bir gün bizim için de doğacak biliyorum. Seninle birlikte özgür günlerimize elbet bir gün. Murat abi selamünaleyküm. Ben Üçnoğlu'dan tahliye olan Çiğli'den Atakan Kahraman. Aleykümselam Atakan kardeşim. Derdilerim olan Anıl Öztürk, Barış Alabay, Müfitcan Dürger, Suat Akbalık, Mahsun Aydemir, Arda Kuvaoğlu, Aksel Berk, iyi uyurum. Kardeşler Yeşilurtlu Domdom, kardeşim Erkan, Çimentepe'li Muru Harun Aydemir'e selamlarımı iletirim. Geceyi dostum Anıl Öztürk'ün sözüyle noktalamak istiyorum. Gölge hep serin, cesur olan güneşe çıksın. Aç kapıyı gardiyan şarkısı benden herkese armağan olsun. Şakran Kapalı'dan Burak Baran, Gönül Perdem, bir sana aralı, ışık ol, süzül, rüzgar ol, es. Sen neredeysen ruhum oralı, sen ol gönül haneme ses. Canımdan can iste şarkısı armağan olsun. Menemen C18'de yatan Çako Çağlar Kırmacı. Menemen ve Şakran'da yatan tüm Altındağ'dakilere Müslüm Gürses'ten yıllar utansın. Şevval'den T4A2 koğuşuna yatan canım sevgilim Bora Şimşek. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Ama biliyorum ki sabrın sonu selamet. Dört duvar kime kaldı ki sana da kalsın. Geleceksin bir gün. Yine eskisi gibi yan yana olacağız elbet bir gün aslanım. Şevval'den T2A4 koğuşuna yatan göz bebeğim Bora Şimşek. Aslan kafese sığmaz elbet bir gün kocam. Ben Aydın'dan Hayriye Tek Güzel, T3B11'de olan aslan parçam Ardacan Yılmaz ve arkadaşlarına ve sizlere gelsin Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem şarkısı. Allah'a emanet olun, çok seviyorum Ardacığım. Bugünlerde geçecek doğum seninle oğlum. Sevgilim nasılsın, seni çok seviyorum. Sesini çok özledim. Bayram Kurt, Gamze Erman. Selam Murat abi. Ben T3C10 koşulan İbrahim Akar dostum Mert Nari'nin doğum gününü kutlarım ve kendisine Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Ben Çimentepe'li İbrahim Kaya mahalle çocuğum dostum Mert Nari'nin doğum günü kutlu olsun. Kendisine Müslüm Gürses'ten nice yıllara şarkısını armağan ediyorum. Ben Çilem Nur, T3C10 koğuşlanan Mert Nari'nin kardeşi. Abim doğum günün kutlu olsun. Bu sene de birlikte olamadık belki ama sonraki doğum gününde birlikte olacağız inşallah. Seni çok seviyorum. Nice güzel yaşların olsun. İyi ki doğmuşsun. Abime Uygar Doğanay'dan gel şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar.

Evet, kaldığımız yerden devam. Bu arada ara verdim, sevgili başkanımız bu. Konak İlçe AK Parti Başkanımız Sait Başkan, Sait Baştaş Başkanım. Sait abicim, sana da sevgiler selamlar, dinliyor musun, yolda gidiyorlarmış. Sevgili canımız ciğerimiz iki gözümün içi Melih Bey de yanında. Sizlere de sevgiler selamlar Melih Bey'e ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş Başkanıma da. Sevgiler selamlar olsun. Kendinize iyi bakın gençler, yolunuz açık olsun. Hatta Sait Başkan'ın babam üstünden bir şarkı istemiş. Çalar mısın demiş. İnşallah birazdan çalayım arada. Daha yolunuz uzun, dinlersiniz. Ben Çilem Nur, T3C 10 koğuştan Mert Nari'nin kardeşi abim. Doğum günün kutlu olsun. Bu sene de birlikte olamadık belki ama sonraki doğum gününde birlikte olacağız inşallah. Seni çok seviyorum. Nice güzel yaşların olsun. İyi ki doğmuşsun. Abime Uygar Donay'dan Gel şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar. T1B9 Azat Çelik bebeğim. Ali Avukat'la konuştum. Asil seni çok seviyor. Azat Çelik Tuğçe. Ben T3C 10 koğuştan Mert Nari'nin annesi Arzu. Oğlum ilk göz ağrım, canımın içi, hasretle burada seni bekliyorum. Çok özledim seni annem. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum ömrüm. Nice güzel yaşların olsun inşallah, yakışıklı oğlum. Sana herinden hasretim senin şarkısına armağan ediyorum. İyi akşamlar oğlum. Şakran Kapalı Kadın B1 koşulan Aycan Kabayel. Canım kızım, anneciğim seni çok özledim. Elbet bir gün bu hasret bitecek güzel kızım. Kavuşacağız bir tanem. Arkadaşlarına çok selam. Yarın görüşmek üzere annem. Allah'a emanet ol anneciğim. Ben T3C 10 koşulan Mert Nari'nin kardeşi Mine Narin. Abim iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Tez zamanda yanımızda olacaksın inşallah, seni çok seviyorum. Sana Murat Çampınar'dan Engel şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar. Biraz da WhatsApp'tan okuyalım kardeşlerimizin koğuş mesajlarını, sabit standart. Biraz da oradan okuyalım bir 10-15 dakika. Sonrasında güzel bir Babam Üstüm şarkısı Sait Başkanıma gitsin. Ondan sonra kayıt mesajları 9-10 geçeye kadar. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Selamünaleyküm Murat abi, T4A2 Doğanlar Koğuş'una yatmakta olan Salih Dursun namı der. Fafi aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boz Barış Doğan, akabinde dostlarım abilerim. Güner Uyan, Adilcan Hep Birlik, Emre Buhan, Ercan Doğan namı der. Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim, can amcamın oğlu Yiğit Cenk Yüce, Efe Uz, Serhat Sayan, can dostum Emre Bakaş namı der. Cihager, Tamer Demirdaş, Apoyal, Kadir Tör, Rezan, Yavuz Cemal ve Fırat Korkmaz. Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim Yusuf'un geceye güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta, B.D. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Ato kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş Mami, Özgür Batıkan, Elmas Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Alçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşuna dostum Veysel Yes Mesliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşuna Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selamlar olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşta yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalen Kuş Tolga'da, Furkan Kızıl'da, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Can Alan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3B18 koğuşlan Recep Hakan Gökhan Turan. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akta, kardeşim Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız, dostlarım Mami Uğurcan Taşpınar'da, Süleyman Gezer, Azercan Selam, Yılmaz Aktaş, Tepecikli Lütfü Gülbahar, Murat Altuntaş, Serdar Ol, Avni Gezgi, Simego, Fırat Baydemir, başka kurumlarda olan dostlarım, T4'te bulunan Can abim, Fatih Zaman dostum Orhan Çıldıra, Menemen A18'de kardeşim Murat Öğüt'e, T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel, sonrasında T1'de bulunan köylü babamın kıymetlisi Reber Akta, Foşa'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer, son olarak Afyon 2.0'da bulunan canımız Onur Usulum'a ve onun derlisine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 12 karşı yakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır. Yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Yerim, Gökhan Karaslan, Aslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır. Var olanı yaşadık, var söylesi onu da yaşarız saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 12 karşı yakalar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıder, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal. Son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derlemiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Bir iki mesaj daha okuyayım. İbrahim Yurteli'den TKC7 atan Aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuşkanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yaz'dan Aydın Nazilli'de yatan Aslan dayım diğer Yurteli Kadir Yurteli'ye selam olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısını armağan ediyorum. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den TKC7 atmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selamlar olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Ama buradan da biraz okuyalım. Ondan sonra güzel bir Baba Müslüm şarkısıyla sizleri baş başa bırakayım. Ben Yamanlardan Saddam Çelik, Şakran İkinoğlu, C6 koşuna atmakta olan sevgili kardeşim ve dostlarıma buradan selam yollamak istiyorum. Sevgili Erhan Teker'e ve Ahmet Teker kardeşim, Hasan Çelik, Mert Aydın, Hasan Aluke, Yusuf Kaymaz, Kadın Kapalı'da yatmakta olan Pınar Cuhalı'ya da çok çok selam ederim. Gece Hasan Çelik kardeşimden bir söz. Zalim cemaatin insafsız orduları öyle. Ahmet Kaya'dan Mavi'nin türküsü çalarsanız sevinirim. Ben Hasan Çelik, TKC6'da yatmakta olan buradan kardeşim abilerime selam yollamak istiyorum. Erhan Teker, Ahmet Teker, Haydar Aluke, Hasan Aluke, B15'te yatmakta olan Mert Aydın, John'da yatmakta olan Sidar Erol, A14'te Yusuf Kaymaz'a sahip sayamadım abilerime, dostlarıma selam eder. Sevgili boksör Çağrı'ya, kadın cezaevinde yatmakta olan Pınar Cuhalı'ya selam ederim. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı. Ben Çimen Tepeli Burak Develi, T3C10 koşulan Mert Narin Can kardeşimin doğum gününü kutlarım. En kısa zamanda yanımızda olacaksın. Merak etme, iyi ki doğmuşsun kardeşim. Nice yaşlara. Enver Yılmaz'dan Aç Kapıyı Gardiyan şarkısını sana armağan ediyorum. İyi akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi. T3B10'da kalan İrfan Döner. Benle yatmakta olan İbrahim Döner, Muhammed Mert Önder, Altınkay Hakan Durmuş ve farklı kurumda olan Oktay Şaban, Serok Önen, Mehmet Nuri Özden'e selam olsun. Aleyküm selam İrfan kardeşim. Murat kardeşim ben Tenekeli'den Sakallı Hasan, TK10 koğuşuna yatan kıymetli kardeşim Serdar Koyuncu, göndermiş olduğun selamını aldım. Allah'ın selamı senin ve koğuşundaki kardeşlerin üzerine olsun. Kardeşim dilerim sağlığın yerindedir. Kardeşim bilgin olsun diye söylüyorum. Verdiğin numara dönüş yapmadı. Dışarıda görüşmek dileğiyle, seviliyorsun. Buradan Kadir Asaf Erdemir kardeşime, tüm koğuştaki abi kardeşlerime selam olsun. Bilsin ki dışarıda adı da duruşu da aynı ağırlıkla anılıyor. Aslan gibi adamdır. Sevenleri burada, duaları onunla. Bu şarkıda Aslan kardeşim ve tüm koğuştaki dostlarına gelsin. Aç kapıyı gardiyan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova'dan Erhan Helvacı. Aleykümselam Erhan kardeşim. T2C4'te yatmakta olan dostum Emrecan Çiçek. Beklenen ve özlenensin. Özgür günlerde görüşmek üzere. Buradan içerideki Kadir Asaf Erdemir kardeşime ve koğuşundaki tüm arkadaşlarına selam gönderir. Rabbim birlik ve beraberliklerini daim etsin. Kadir kardeşime ve tüm koğuşa sağlık, sabır ve güzel günler diliyoruz. Bu şarkı içerideki tüm yiğitlere armağan olsun deneceğim bir gün Adanalı Ayhan'dan. Evet, şimdilik bir günümüzü buraya bırakalım. Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısı. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağız. Hemen şuraya bir Baba Müslüm'ün

9-10 geçeye kadar Allah nasip ederse kardeşlerimin kayıt mesajları sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, Baba Müslüm şarkısı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajları.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Börük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur, sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı, Hurşit Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Şeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağ Deviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu değerlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayatlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısını armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.
0: Harun Tarduş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Canalan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Canalan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Canalan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Canalan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozberk, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Campak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Canalan kardeşim. Aleykümselam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım, beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri. Ve açıkta olan Toros'un gözbebeği Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Velat Acar, Hüseyin Acar.

Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Ethem, Meral. Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir. Bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Dana'dan koptum. Bu gece tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4A15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin, Temel, Fehim, Arı, Şakir, Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlum, Mehmet Ali Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Görkem Mencukek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan. Bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4A15'ten Velat Yüce. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar İnsanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarından selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda. Bu yazdığım derli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı. Zayıflar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namıder Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencukek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4A15'ten Emir Yıldırım. Harun Tarduş Spor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli, Ahmet Gezer, Murat Erez, namıdar Balina, Batuhan Özgür, namıdar Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, namıdar Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıdar AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namıdar Ağrılı, İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Can dostlarım Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, namıdar Bozo, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namıdar Balina, Batuhan Özgür yani Bozo köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmus Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmut Can Erez, namı der Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk dostlarım Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, namıdar Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, namıdar Ağrılı, İbo, Daykolu, Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim, Engin, Binali Peker, namıdar Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir. Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan Mencükek, Çetin Temel, Şakir Söylemez, Mehmet Ali Dalbudak, Sabri Oyur, Cavit Köroğlu, Asım Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan Demirkıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben 4 Moğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin Şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, namı der Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan Mencükek, Nafiz Cancı, namı der Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin. Temel aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar Sinan. Yoldaş Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Vedat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can, Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4A15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan Can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4A15'ten Velat Yüce.

0: sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koçtan Murat Erez, namıdar Gümüş Balalı Balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, namıdar Ağralı İbo, Yusuf Pasul, namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zirek, Murat Erez, Namıder, Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabrikan Demir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder, Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için derli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, Namıder Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Tosu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolgay Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso, başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm, gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4 A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4 15'ten Berkay İtir, koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4 A15'ten Berkay İtir. Ben T4 15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde

0: Görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleyküm selam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleyküm selam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleyküm selam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleyküm selam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz, trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz, trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan değerli eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim, Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Gece sözüm Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dindar.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özyeşik, Fatih Özyeşik, Azat Özyeşik, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.

0: B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz, aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mari Acar, Namı Der Ciz, Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4 B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi biz T4 B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat, Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tanır ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim biz T4 B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baver Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abim Murat Bingöl, ben T4 B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi biz T4 B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Murat abim biz T4-5 koşuna az cenyat baz ve beton şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatülde, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan Yatmaz, onun derdisi beton şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral, Sezer, Oyanı, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil, Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopu, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Ozcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mert Can Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, Üçnoğlu'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Ozcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çavdarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlıdere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti

Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu. Çok Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalda Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Başlayacağım dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel, bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu Ayyarımı Koğuş'tan Barış Duran. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu değerlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran, başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir, kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben, başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı, Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım bakidir, sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derli abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur, dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim, Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma, radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam.

Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdesi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Emrah Timur. Aleyküm selam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur, yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C10...

Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak, değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon bir nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öferim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı, Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foçaçık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı. Armağan olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay Erzurumlu, Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay Erzurumlu, Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım, Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C 16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylüm, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açık Göz Kuzu Özegöz. T2'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşme'nin Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay Erzurumlu, Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba, ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt yani Nijia. Aleykümselam Doğan'ım, estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül, sevildiğini anlasın. Düşmanına da gül, güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Ninja. Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koçtan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 Koşlan Çınar Deniz Kurt, senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2A12 koçtan Yusuf Tutak, başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi ben T2A12 koşulan Doğan Kurt, senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Hacıko, Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Canpak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırım'a, iki gözüm ver sen seçer. Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Kuman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abim Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Cavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Halilnar, iki gözüm Selçuk Polat, derli abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emmi yani Emrah Timur, Mert Şen Seçer, Bornavalı Sezgin Yardımcı,

Gürgöz, İstanbul, Maltepe, L tipinde yatan Can abim Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam, Mizgin, Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman,

kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay Candan Öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm Mert Şen Seçer. Abim Gür Çeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat, Akgül. Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak, Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin, Aylak yengemiz, Koç Aşk'la yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Mert'e şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Erzurumlu Halil'ler sağlasın Halil kardeşim. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay. Başta Aslan Yerim Keko Fırat Öztaşlar'ın Aslan oğlum Küçük A Arman Eleftoz. İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitçan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya. Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgür, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yes Mesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gapfu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Bir o kadar da inşallah süreç içerisinde paylaşacağız. Şimdi WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1 C11 koğuşunda yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1 C11 koğuşunda yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mendus Saraç, yani Edo Saraç. Öncelikle buradan sevgilim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağım. Bin derdime bir derman olsan yine değişmem seni. Sen bende çok farklı mevzusun, öyle de kalacaksın. Seviyorsun. Murat abi hayırlı güzel akşamın olsun. Sağ ol Osman kardeşim. Ben T116'dan Osman Temel. Aynı ortamı paylaştım Aslan kardeşlerim. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abim Gündoğan Doğan dostlarım. Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu. Hızlı kardeşlerim Poyraz Sayacı, Samet Akşet. Azat Çakmak, Yiğit Bozbey, Baran Aykut. A13'te Kubilay Bozbey, Emir Özdemir. Eski Şamlıklı Fatih Boran, Samet Özdemir. İsmini yazdım derlere bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır armağan olsun. Osman Temel. Murat abi ben T1A16'dan Osman Temel, değerli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çekdar Bakır, Muhammed Aydın Tweet'i, can dostum Harun Tarduş, Ahmet Canalan, yakışıklı dayımız Taşkın Eletoz, Muhammed Sayın, derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya Doruklara sevdalandım, şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A16'dan Enes Efe, aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yapmış oldum aslan dostlarım. Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar başta olmak üzere kıymetli abimiz Gündoğan Doğan. Dostum Osman Temel, Azat Çakmak, Batuhan Çalıkuşu. Ayrıca A10'da yatmakta olan abim Levent Çalhan. Kadir Has Ateş ve dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Bilsen, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e Ozan Hamit'ten Roşşu Hava şarkısı armağan ediyorum ben Enes Efe. T2C5 Özcan Avşar, öz abilerim reisimiz Engin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Doğan Kurt, Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirtaş, Haktan İl Aslan, Seçkin Der, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalı'da yengem Deniz Yeşildağ selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Dan Avşar, Gaffo Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko, Nurullah Tar, reisimiz kıymetlilere Emrah Kocaman, Aydın abisi Ereş, Erhan Turgut, Ömür Tekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffo Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özyaşık, Muhammed Yılmaz, Celomen, Zeki Kamuranka, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko Kahraman, Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öperim. Ben Torbalı'dan Ethem Akbulut Şakran, bir nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına Ahmet Kaya, Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran, bir nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük en kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Ben 4 nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için derli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Ethem Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin, Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkese selamlıyorum ve son sözü bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim, dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azcan Yatmaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma Bradar, Barış şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1 koğuşundan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzcan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Poyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayım Doğukan'da, Osman Alçı, Kadir Dayı, İzzet Karael, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi ismini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun. Murat abi selamünaleyküm, ben Zaza, aleykümselam kardeşlerim. 3 nolu B14 koğuşuna değerli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı, tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler, selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler, selamlar. Murat abi ben Nakit, 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı, dostlarına da arkadaşlarına da sevgiler, selamlar. Murat abi Şakran 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı, tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun, az daha sabır iki gözüm, özgürlük yakındır, Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyakoç, aleykümselam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yeğenim Fuat Afinli, aslanım az kaldı paşam. Koğuş arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum. Aslanım, Rabbime emanet olun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Tufan Bayram. Aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan Ömer Teyfur abime, kardeşim Agit Altun, Sinan Soysal, Mazze Baba'ya, canlarım Ağralı İbrahim Bayram, Ağralı Hakan Bayram'a, canım kardeşim Bilal Ayık, Hakan Demirtaş, Yusuf Duran, Namıder Usedayı, Hakan Dursun ve Doğukan Aşkan'a, ismini buraya sığdıramadım, tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır dilerim. Onur yaşamdan üstündür. Tufu 04. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B18 koğuşundan İbrahim Özdemir. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta 1 nolda yatan aslan abilerim Samet Özdemir, Emir Özdemir, aslanım Enis Özdemir'e 1000 selam ederim. Akabinde aynı koğuşta bulundum abilerim Suat Konuk, Emirhan Özışık, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, kardeşim Engin Can Toprak, Ömer

Uray, Davran Torun, farklı kurumlarda bulunan Aslan abim, kardeşlerim Şahin Erdem, Yusuf Aksu, Nurullah Çiftçi, Baran Akat, Hamit Elma, Muratcan Özyet, ismini sayamadım, kardeşlerime de selam ederim. Buradan mektup birimi yavaş yerim.

Atalay Tanyalız, Oktay Harman, Yusuf İslam, Boğa Feyyaz, Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet Atalay, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Dönerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki, biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum. Hayatımın anlamı, ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşta kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tanyıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki, madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Emirhan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey. Ben Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Hayatı Kulları, Hayatı Kulvarıyla Yaşarsan Ezilirsin ya da Kurallarıyla diyelim. Evet, Hayatı Kurallarıyla Yaşarsan Ezilirsin, Kendi Doğrularınla Yaşarsan Ezersin. Hemen sayfamı yenileyim. Murat abim yayınlar. Ben Ayşe, C11'de bulunan değerlim Selda Eren ablama sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Umarım iyisindir. Sürekli yasa konuşuluyor. Her şey yoluna girecek gibi görünür. Moralini yüksek tut. Dışarısı yoğun geçiyor benim için. Mektubunu bekliyorum. Murat abim, ben Ayşe, C11'de bulunan değerlim Selda Eren ablama sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Umarım iyisindir. Sürekli yasa konuşuluyor. Her şey yoluna girecek gibi görünür. Moralini yüksek tut. Dışarısı yoğun geçiyor benim için. Mektubunu bekliyorum. Yarın çıkacakmış gibi umutlu, yıllarca yatacakmış gibi sabırlı Nida'yı Vural'a. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den Ercan Küleş. Aleykümselam Ercan kardeşim. İzmir hapishanelerinde yatmakta olan başta amcam Polat Küleş, reisim Seyit Ahmet Küleş, Hünkar Küleş, Okan Küleş, Mıslık Küleş, Sebo Küleş, Adem Küleş, kıymetli abim Ali Kemal Gürcan, dostum Baran Alakuştekin, Sebo Alakuştekin, Bulut Över ve son olarak amcam Sebattin Yalçı Namıdar Saloday. İsmini saydım bu değerli canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abim Ercan Küleş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptığım abi kardeşlerim olan Erdi Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz Toroslu, Apo Yeninci, Namı Der Toroslu, Mehmet Ali Erbil, Musa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Gece Ercan Küleş abimin bir sözünü bırakıyorum. Unutmazsan mazi intikam alır hatıralar. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul. Buradan Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Erhan Tuncel, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demiryürek, bu değerli dostlara selam olsun. Uzi'den Cani şarkısı ismini yazdım. Herkes hasretle bekleyen dostlara gelsin. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul. Burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çal, Deniz Karaboğa, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan Dikmenoğulları, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Sinan Gündüz, Mino Emre Dursun, Cenk Yüce, Efe Uz, Zıppır Emre, Özgür Güney, Dilo, Recep Kaplan selam olsun. Sizi seven Arap Veli Yılmaz ve Ramazan Çıtırgı. Arap Veli ve Ramazan Çıtırgı, Eyfan'dan Kader Gemisi şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen, geceye bir söz bırakmak istedim. Vicdan mahkemenin size kalsın. Kimsenin bizde hakkı yok. Zamanında bulgur aldıysak çuvalla pirinç vermişizdir. Hatırı kalan varsa değer gördüğü güne saysın. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen. T1A6'da bulunan aslan dayım İshak Azar. Akabinde aslan dostum Uğur Bingöl, Emir Özdemir, Mahsun Aydemir, Fırat Coşkun, Uğur Savcı, Barış Alabay, Sidar Erol, Ali Şemen, Veli Çelenk,

Hemen A18'de bulunan kardeşim Umut Aydın'a selam edelim. Ben Tevir A14'ten Celomen. Ben Tevir 14'ten Celal Eken, yani Celomen. Küçük İzmir'in büyük dedikodusu kıymetli abim Engin Afşar ve Afşar ailesine selam ederim. Ben Tevir A14'ten Celomen. Ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin. Başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer. Demirdaş Küp, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere. Dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altınış, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz ve Hasan Yüksek. Ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin, Ceyhun Tunç, Azat Atalay, Ahmet Buskan, Latif Can, Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca ve Çetin Honca. İsmini sahip saymadım, tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsesizler ülkesi benden sizlere gelsin. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16 koşulan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istediğim çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek istiyorum. Gözlerin, gülüşün, bana bakışını özledim. Ama en çok da yanımda oluşunu özledim. Seni çok seviyorum. Ben TK16 koşulan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Seni sevmek benim verdiğim en güzel karar oldu. Hayat bazen bizi istemediğimiz yolların içine sürükler ama ne yaşanırsa yaşansın kalbimdeki hiç yerin değişmedi. Bil ki nerede olursan ol, seni seven, seni özleyen ve kavuşacağımız günü bekleyen bir kalp var. Seni seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kader mahkumu kardeşlerim ve oğlum Kadir Asaf Erdemir'im. Hayatta bazen yol düz olur, bazen taş doğru. Önemli olan düştüğünde nasıl ayağa kalktığındır. Adamlık rahat günde değil, zor günde belli olur. Sen de zor günleri sabrınla geçeceksin. Bizler burada iyi. Seni merak eden, çok sevenlerin yolunu gözlüyor. Seni seven ailen. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TK58 koşulan Emircan Adıyak Murat abi, senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Fatih, Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen Avaz, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen, son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TK58 koçtan Rüzgar Özdemir, aynı koçlar ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben. Başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, TK B7 yatmakta olan Derli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogir Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen kapalıda yatan Emir Kızılay, Ali Kemal Gürcan, daima selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir, yani Big Boss. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim, dostlarıma hitaben. Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Burak Kan Karadere, Berkan Karadere, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere. Dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin, Temur, Alman Okan, Tatü Dayı, Ferhat Aslan, Azcan Yatbaz olmak üzere tüm kadar mahkumlarına selam ederim. Geceye bir söz bırakmak isterim. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacaklıyız. Güllüden namluya bir kurşun sürdüm. Olmadı. Şarkısı herkese gelsin. Emirhan Tapan. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim canımın içi Soner Demirci ve koğuşundaki abilerim Gültepeli Köylü Mesut Çaylak, Mızrak Şen, kadın koğuşuna atan Salih Hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, diğer Hep Bektaşoğullarını canlarıma çok selam olsun. Allah'ıma emanet olun. Ayşe Demirci ablacığım, ben senin isteklerini yarın atacağım. Allah nasip ederse bizi hiç düşünme. Burada her şey yolunda. Sen orada iyi ol, bize yeter. Aslan gibisin kardeşim. Aslan gibi de çıkacaksın sayılı gün. Ablam az da sabır. Seni çok seven ablan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran, T1, C18 koğuştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak, aleyküm selam Mesut kardeşim. C18 koğuşunda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Canalan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin, diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Mehmet Canalan, Engin Kaya, Erdi Taş, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 John 8.

0: Biz Koğuş'tan Kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı Koğuş'ta bulundum. Dostlarım Mesut Çaylak, asansörden Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Güreken, Ertuğrul Eren, Ali Acarel, aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan olsun. Kaleli Beşir Acar. Bir mesaj daha okuyayım. Çünkü çok kayıt mesajları var. Ara ara dinletmem lazım ki kardeşlerimiz de kendi mesajlarını duysunlar. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim damla avcı aşkım. Tıpkı bir rüzgar gibi. Onu göremiyorum, elimde tutamıyorum ama her yerde hissedebiliyorum. Berivan meşeler, voltalar kısa. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna atıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Urak, Çiçek, Özek, Meltem, Topraklar, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Evet, şöyle kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Takriben bir 15 dakika kardeşlerim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

16 Koç'tan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı. Bornavalı Sezgin Yardımcı, Şiar Yağız, bu derlere sevinçekten üzülmedik ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin Yardımcı, Şiar Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun değerlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Can Şen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Uz olmak üzere abi ve dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozlar, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi ve dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin Orhan, Mustafa Uslar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can Amcaoğlu, Salih Dursun yani namı der Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selamlar olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban ve Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız, başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi ve dostlarım Kurtuluş Şakardı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenince, Mert Işıklı, Esat Candan, Cenk Yüce'ye selam olsun. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sayan Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can parçam Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı.

0: Cihan Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım. Bakidir sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 Noğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım. Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Efe Us, Cenk Güce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir ve değerli kardeşlerim Apo Yenince, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya ölmüştür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koşulan Remzi Şahin Yılmaz. Aleyküm selam Remzi kardeşim. Öncelikle aynı kurumda bulundum abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2AK'de bulunan iki gözüm Tolunay İrem, Hüseyin Yılmaz, bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve üç nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Bizi dostlarımız bilsin, dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin ki vazgeçmediğimizi. Bütün İstanbul çocuklarına ve Barış Boyun ailesine selam olsun. İsmi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim, İstanbul'un Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Uğur Yüknük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Hicyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlık bir yolda dostluk aydınlatır. Zor zamanda biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim, İstanbul'un Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüknük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim, İstanbul'u Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Ben T3J7'den Taylan Ozan denli birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz Emrullah, Ete Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Koray, Çelik Tamer, Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal Taşkın, Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan denli.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gafo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan, benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Çakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı insanlar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi, sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleykümselam kardeşim benim.

0: Biz T1 B3 koşulan Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta adayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz söylüyoruz Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Keko Fırat Öztaş Deren. Ben T1 B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz söylüyoruz ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1 B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altınışık başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz herkes sever biz söylüyoruz ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Ben T1 B3 koşunan Mert Şen başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz ben Mert Şen. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil Kuzenim, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin namı der. Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Armağan Eleftoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diğer Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak candayım Taşkın Eleftoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan, Kırımlı Mustafa, Akın, Baran, Güven, Muhammed Saçlı, Samet, Diken, Nezirhan, Adı Belli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran, Ardacan Kılıç, Yusuf, Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
0: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani Zanlı, burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşlu yatan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun, ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa, asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam.

Hanteliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Özkaracada. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kadar birliği yaptığım dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbala'nın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yar, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız, yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız, bu canlara mutiden bisküt Hüseyin'in şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can, Oğuz, Gümüşbala'nın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan, Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı, Amaç, Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düş de gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Osey, burada bir kader birliği yaptım canım kanım zalimlerin korkulur yası, mazlumların dostu aslan kardeşim bayraklanan Berhan Teliman yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Dodo Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can eşim Ayda, can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım can dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek, Doda, Arda Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbala'nın Seferi, Emirhan Yiğit, Gedizli, Ose, Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaracağ'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namıder, Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli, Velo.

Kardeşlerimizin, evet kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını da paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Ali Ak kapalı T tipi cezaevinde yatmakta olan biricik eşim Feyyaz Gökmen radyo başına. Feyyaz Gökmen için bir istek şarkı. Onu burada çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Kader ve Hazar Yıldız'dan Gel Yaramı Sar şarkısı armağan olsun eşim Feyyaz'a gelsin. Seni çok seviyorum canım eşim, bizi merak etme. Ben de çocuklar da çok iyiyiz. Hepimiz sabırsızlıkla senin gelmeni bekliyoruz. Elbet bir gün kurban oldum. Sen canını sıkma. Ben her daim senin arkandayım. Seni çok seven eşin Pınar Gökmen, mesajımı iletirseniz çok sevinirim. Her nefes alışımda şükrettiğim en güzel sebebim cam parçam Beyza'm. Günler kuş gibi geçse de ve sana kavuşsam. Güzel kızım benim için çok özledim. Güzel kızım benim çok özledim annem. Gözümde burnumda gönlümde tutuyorsun aşkım, Allah'a emanet ol gözümün nuru. İyi akşamlar Murat Bey, canımın içi Beyza Özkan. Bu hayatı sevmenin yolu sana sımsıkı sarılmaktan geçiyor. Benim için güzel bir kızım doğamda saklıyorum. Seni anneciğim, seni çok seviyorum. Bu gece geceye sözüm var, şarkısı armağan olsun. Sana güzel kızım, iyi geceler annem. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Bratel'er koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhantan yani E.T. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim, o ben. Yılmaz Cengiz Hışırcı, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhantan yani E.T.'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulan yakışıklı kocam Aksel Varol radyo başına. Aşkım kirli ve küçük gelen kıyafetlerini düşürme. Ver yıkayım haftaya getiririm. Unutma sakın kıyafetlerini ver. Tişört getireceğim. Farklı istediğim bir şey olursa da haber edersin. Perşembe öğlen yola çıkarım. İnşallah bu git geller biter. Evimizde bir daha ayrılmamak üzere dururuz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im. Gece geldim ben, haberin olsun, aklın kalmasın sevgilim. Annem karşıladı beni. Perşembe günü geleceğim, ihtiyaçlarını halledeceğim. Cuma'ya dediklerimi unutma. Ayır o kıyafetlerini mutlaka. Seni çok seviyorum bir tanem. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Bratel'er koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhantan. Yani ETB kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İvos ile Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbo Cansayar, Emirhan Ceylan. DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdiki zindanlarda saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3C5 koğuşuna bulan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm günler geçiyor, mevsimler değişiyor. Benim içimdeki hasret de günden güne büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sana kavuşmaya adım adım biliyorum ki Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Seni çok seviyorum her şeyim. Şakran T3C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi, seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle. İnşallah özlemin yerini güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Sen içine ferah tut. Hayat ne getirirse getirsin, her gecenin bir sabah, her özlemin de bir kavuşması vardır. T3C5'te bulunan kardeşim Emirhan, seni çok seviyorum ablasının bir tanesi. Canını hiçbir şey için sıkma, her şey gelip geçici. Bu zor günlerini de hep birlikte atlatacağız inşallah. Seni çok daha güzel günler bekliyor, buna inanıyorum. Sadece biraz daha sabır, bol bol dua et. Ailen her zaman yanında, hep de öyle olacak. Allah'a emanet ol can parçam. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, ben Emirhan Özışık. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Buradan 4 nolda yatmakta olan Mehmet Fatih Özışık abime seslenmek istiyorum. Abi duydum biraz morallerin bozukmuş. Zaten uzun zamandır buluşamıyoruz. İdareye ben gerekeni söyledim. Senin çıkmanı bekliyorlar. Tüm koğuş olarak seni bekliyoruz. Herkesin sana ve diğer canlara çok çok selamları var. Ellerinden öperim. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum. Sen benim atam kalbimsin. Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Nasılsın, iyi misin?
Biz de iyiyiz, kardeşlerin de çok iyi. Çok selamları var, bizi düşünme. Sen iyi ol, koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi, oğluma benden Müslüm Gürses'ten bugün de Sensiz şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abim. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi yayınlar, Şakran Kadın Kapalı, B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Evru Özü, Yanık, Safiye Kara, Kaplan, Saliye Ecellioğlu, Ercan Kabayel, Ece Taylan, Pekgüven. Semra Erol, Gürcan Yüksel, Buse Onay. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran 2'nin oldu yatmakta olan reisim Fırat Doğan, can kardeşim namı der kıyıcı yani Ercan Doğan, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan sultanım Cennet Gözlüm, validem Nazlı Doğan, sizi çok özledim. Kimsesiz bıraktınız beni, kurban olduklarım, gelin artık, demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür. Hasret ağır, sabır daha ağır. Bedenim burada, kalbim sevdiklerimde, zaman geçer özlem kalır. Gönlüm tutsak değil, sevdiklerime hasret kaldım. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e mektubunu okudum. Duygulandım aşkım. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Yaşadığımız hiçbir şey seni olumsuz düşünme itmesin. Ben seni çok seviyorum ve ölene kadar sevmeye devam edeceğim. Dün telefonlar sıkıntılıydı galiba. Ondan arayamadın. Dilekçe ver öyleyse. Belki 10 dakika daha verebilirler. Yarın görüşüne geleceğim. Konuşuruz zaten sevgilim. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e belki şu an için kavuşmak imkansız ama sen benim en güzel sabrım, umudum, kavuşamadığımsın. Cezaevi kapısında boynuna sarılacağım ve her şeyin geçeceği hayaliyle geçiriyorum günlerimi. Sabretmenin mükafatı sana kavuşmak olsun. Çok özledim be sevgilim. Allah'a emanet ol, öpüyorum kalbinden. Yıldız sil ve sevemedim ayrılığım.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mafsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben 3 nolu B9 koğuşundan Berşan Polat. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere. Değerli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı, Batu Hasan, Bostancı Kaan, Özdemir Tugay, Şenyüz, Miri Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat, geceye bir söz de bizden olsun. Koşta sayı sayan değil, sabrı büyüten kazanır. Duvarlar dört tarafı kapatır ama adamın duruşunu zincir vuramaz. Şakran T3B9 yatan sevdiğim Berşan Polat'a selam olsun. Kavga ederiz, kırılırız, susarız belki ama seninle bizim hikayemizde gitmek yok. Aramıza demir kapılar da girse, öfke de girse biz birbirimize sırtını dönenlerden olmadık. Çünkü bazı insanlar sevilir, bazıları ise kader olur. Sen benim kaderimsin, Yıldız Sibe, ne yaparsam seviyorum. Murat abi biz kadın Kapalı'dan Yeliz Ören ve Hataylı Arap kızı Selvi Özbek ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Adındır beni mutlu eden, varlığındır sebebim olan, gözlerine bakmayı çok özledim. Can dostlarımız Diyarbakır'ın güzeli Neşe Gürbüz, Damla Yesmezler. Murat abi bizim için Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Ben Kadın Kapalı'dan Damla Yesmezler. Herkesin içinden gelen bir ses vardır. Kimisinin içinden gelen ses aşk diye bağırırken, kimisi aşk yüzünden bu ses çığırdı. Bu ses çığırırdır. İçimden gelen sesi dinliyorum. Gurur diyorum ama fazla gurur kaybettiriyor biliyorum. Uygar Donay'dan gözlerin gözlerime ateş ediyor. Damla Yesmezler. Mucafe tipinde kalan biricik babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Arkamdaki dağım canım babam. Bu gece çalacak tüm güzel şarkılar sana gelsin kızın Arya. Mucafe tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik, seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Keşke bir daha gelseydin. Seni hiç yanımdan ayırmasaydım. Her geldiğimde seni neşeli görmek istiyorum. Seni çok seven biricik kızın Rengin. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar. Her ne olursa olsun Rabbim ömür verdikçe arkandayım. Hep dolacağım. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da sensin. Gecem de gündüzüm de benim yüreğim de sensin. Nefesimde her anım sana ait. Her anım sensin. Çünkü sen benim nefes alışım, dünyamsın. Yolun sonunda sana kavuşmak varsa eğer o yollarda diken ile karanlık diken ile döşense, seferi karanlık olsa, ölüm bile olsa hiç düşünmeden her şeyi göze alıp yeniden giderim. Her şeyimsin. Kıymetli Adana Layhan Yaralı şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Heradan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Bugün umarım görüşmen iyi geçmiştir. Bizde bir değişiklik yok şimdilik. İş güvenliği ile ilgili görev yeri değişikliği yapabilirim. Kendi kurumumda olmuyor. Çocuklar okula gitmediler bugün. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben TK6 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikanova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeri, Keko Dayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Hece Herdem'den Kule Dersim'dir şarkısı armağan olsun. Biz TK6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşıyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben TK6 koğuşundan yatan Doğanay Devrim, T4'te yatan abim Umut Devrim, abim Onur Devrim, canım abilerim haberiniz olsun. Ben sizin yanınıza getirecekler, iş görüş yapacağız. Elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Kardeşiniz Ahmetli Doğanay Devrim, dağlara mı yazdığın şarkısını çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani sultanım, annem nasılsın, kurban oldum. Anne hakkı ödenmez, sevme ömür yetmez. Bütün dünya benim olsa bir tane annem etmez. Elbet bir gün annem, kurban oldum. Allah'ıma emanet ol. Seni seven mucize bebeğin Aysun Taşçeşme. Sen yoksun ya şarkısı anneme gelsin.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı bir altıda yatan canımdan çok sevdiğim karıcım ömrüm Fatma. Her şeyim gel bu gece sar beni olur mu? Kokunda nefes alayım damla damla sen dolayım gözlerinde kaybolup teninde can bulayım. Ömrüm kocan sana kurban olsun Escobar bim. Bu derdime Ceylan'dan seven ölür ya içinde şarkısı armağan olsun karıma seni çok seviyorum. Sakın sıkılma geleceğim yanına ömrüm Fatma'm. Selamünaleyküm Halo Murat ben T4 ve 15'ten Gürkan Tilki. Aleyküm selam Gürkan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulunduğum başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe Eren, Dinçer Esat, Akdeniz Dilaver, Sa, Baran Güven, Derran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Bağ, Bedirhan Kırat, Umut Kaygısız ve bu değerli abileri Hakan Uyar, Emre Demircan'a selam olsun. Gece bir sözümüz hayatımızdan bir şey çalanlar için değil hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Halo Murat ben T4 ve 15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir, Tosun, Furkan, Günal, Devran Tercan, Taha Yasin, Yılmaz, Olcay, Gördesli, Baran Güven, Murat Sevuk. Farklı cezaevinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Baki'dir. Aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan, Tilgi, Tugay, Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne cesaret. Bugün değil ama elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Metrisyon'u armağan olsun. T1 ve 16'da olan İsa Yıldızhan, canım eşim inşallah iyisindir. Biz olabildiğince iyiyiz. İçini ferah tut. Hiçbir şey canını sıkmasın. Sen bana her zaman güçlü olmayı öğrettin. Tam da senin öğrettiğin ve istediğin gibi seni bekliyorum. Aklın kalmasın seni çok seviyorum. T1 ve 16'da bulunan İsa Yıldızhan, sevgilim biliyorum. Şu an çok düşünüyorsun. Lütfen düşünüp durma. Biraz sabret. Çok kısa bir zamanda kavuşacağız. Bizim iki tane aslan gibi sağlıklı oğlumuz var. Her zaman şükret asla karamsar olma. Unutma sen bizim her şeyimiz. İstediğin kadar uzakta ol. Her an yanımızdaymışsın gibi sana. Çok aşığım. İyi ki benim. Allah'a emanet ol. Kurban olurum. Bu arada Uğur Tezcan kardeşim. Uğur kardeşim selamını aldım ablamdan. Aleyküm selam. Sana da sevgiler selamlar. Koğuşundaki tüm abi kardeşlere de. Annen de herhalde. Murat kardeşim oğluma benim de çok çok selamımı söyler misin? Kendisini çok sevdiğimi söyleyebilir misin? Dedi ablamız Uğur Tezcan kardeşim. Sağ ol ben de seni sizleri seviyorum. Abican ben B11'den Bahar Dündar. T4'te yatan aşkım İbrahim Dündar radyo başına. İvom dün ziyaretime annem geldi. Cezaya gidiyor musun? Ben biliyordum aşkım ben iyiyim. Liderden haber yolla bana. Ölümüne kadar sıkıntı yok seni canımdan çok seviyorum. Kocama Müslüm Gürses'ten elimde değil armağan olsun. Abican ben B11'den Buse Işık. Buradaki canlarım Hürmüz Buhan, Fatma Demirkıran, Ezo Küleş, İleyda Canlı Müge Baran ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Hiç kimseyi kaybetmedik. Biz daha fazla üzülmeyelim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Hepsi bu. Abican ben B11'den Buse Işık. Gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyorum. Merhabadan ilerisi olmaması gereken insanlar için çabaladım ya ona üzülüyorum.

Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direj Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go, Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Güzenge. İsmini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmırın Yan Azadi karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direj Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmırın Yan Azadi karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Kurtuluşum.

Bedeni dört duvar arasında tutabilirler ama ruhumu ve sana olan aşkımı asla zincirleyemezler. Sen hep benimlesin tam şuramda. Az kaldı kavuşacağız, seni çok severim Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, hasretinle yanan bu yürek senin sevginle seriniyor. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, dualarımda her an yanımdasın. Zor günlerin geçici, bizim aşkımızın ise kalıcı olduğunu biliyorum. Sen orada benim için dik dur, ben burada senin için sabretmeye hazırım. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracını ile değerli kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir Agosi, Yavuz Fezi Donda, Cem Cander, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolakçevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Sağ ol Melih kardeşim. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli abi dostlarıma öncelikle Özkan Demirbaş, Agosu Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Can Değer, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş, hepsine selam eder. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi. Sağ olasın Hüseyin Can kardeşim. Ali Şakran, T4, A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, Ahmet Kaya'dan şiire, gazele, bu şarkı demir kapıların ardında olsa da kalbimde her zaman özgür olan sevgilime gelsin. Aramızdaki mesafeler sevgimizi eksiltmedi, aksine her geçen gün daha da büyüttü. Seni özlüyorum, seni bekliyorum ve seni çok seviyorum. Bu şarkının her notasında sana olan özlemim saklı, kendine iyi bak sevgilim. Güzel günlerde yeniden buluşacağız. İyi akşamlar Murat abim, nasılsın, iyi misin? Ben Gülsüm Gökhan Ergül radyo başına. Aleykümselam kız kardeşim, çok şükür. Gökhan Ergül radyo başına. Ya sen benim hayallerimin başyapıtı bilmez misin sevdiğim? Bütün güzel şeyler sabreden bir yürekte başlar. İlk önce yürekten isteyeceksin. Sonra sabırla sevdiğini bekleyeceksin. Ben seni önce Allah'a sonra dualarıma emanet ettim. Seni canımdan çok severim. Murat abi, sevdiğim adama Müslüm Gürses, Efkarlı Gözler okursan sevinirim. Esrarlı Gözler olabilirim. Efkarlı yazmışlar. Murat abi nasılsın, iyi misin? Ben Gülsüm Gökhan Ergül radyo başına. Sen benim dilimden düşmeyen duam, her gün bir umutla beklediğim en güzel yarınımsın ve adım gibi biliyorum ki bir gün kavuşacağız seninle. En deli hasretlerin içinde. İşte o zaman ne dertler kalacak ne hüzünler. İçimizde seni çok seviyorum. İyi akşamlar Kral Murat abim, nasılsın, iyi misin? Ben Gülsüm. Estağfurullah kardeşim benim. Aleykümselam, sağ olasın. Gökhan Ergül radyo başına sevdiğim, yine bibopların tutmuş. Ya kız kardeşim. Sen mi yazdırdın bunu? Yoksa karşıdaki yazan kişi mi yazıyor buna? Değil mi? Kaprisleri çekilmiyor bu erkeklerin. Ne demiş? Ben Gülsüm Yazgan, Gökhan Ergül radyo başına sevdiğim, yine ne dilim de dönmüyor ki. Bibopların tutmuş, yine triplere girmişsin. Vallahi Gökhan, ben de kız kardeşim yazdırmış. Abine söyleyeceksin bu mesajı yazana. Yine triplere girmişsin. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun sen? Şimdi beni iyi dinle. Her günde sen varsın, sen canım sevgilim. Yakıp da küle çevirme beni. Bu yüzden şimdi aldanma sakın gecenin karanlık yüzüne. O gökyüzü elbet bir gün kavuştuğumuzu da görecek. İşte o vakit gündüz nasıl gece kavuşuyorsa, yağmur nasıl toprağa kavuşuyorsa öyle kavuşacağız seninle. Aferin sana kız kardeşim. Ben Aleyna Bektaşoğlu. Eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu, hayat yolculuğunda elimi tuttun, her anımda yanımda oldun ve bana her zaman güvende hissettirdiğin için teşekkür ederim sevgilim. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Kalbimin en özel yeri hayat arkadaşım, seninle geçen her gün hayatımın en güzel günü. Günün nasıl geçerse geçsin, seni çok seven birinin her zaman seni beklediğini unutma. Selamünaleyküm Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. Şakran Bey, 11 koşundan nişanlım Yağmur Boyunduruk. Bak aşkım, günler akıyor geçiyor, güzel günlerimizi hayal et. Annelerle babanla her zaman konuşuyoruz, kendi kendimize güç oluyoruz, yanındayız her zaman, seni çok seviyorum. Yağmur Boyunduruk, Asya ile Adem yine ayrıldı.
selamları var sana. Her insan hata yapar. Önemli olan bir daha yapmamak. Ne yapmış olursan ol ellerini tutuyorum. Seni seven İsmail'in Allah'a emanet ol güzelim benim. Koğuşundaki arkadaşlara selamlar olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, savaşım. Başımın en tatlı belası. Sen aradığında günüm neşeleniyor. Elimden gelse o ekrandan tutup doyasıya öpeceğim seni sevgilim. Çok ama çok özledim seni. Nasıl bir sınavdır bu bizdeki aşk bilmiyorum ama. Sen benim bu yaşama kadar olan tek doğrumsun. Göğsünde uyuyacağım günlerin hatırına sabrediyorum. Seni çok seviyorum canım. Allah'ım seninle olsun kocam. Savaş Aktaş, sana söz verdiğim gibi kalacağım, zorlaştığında kalacağım. Etrafındaki herkes gittiğinde kalacağım. Yalnız kalmak istediğinde bile kalacağım. Bugün ve sonraki gün kalacağım. Her zaman yanında olacağım şu an. Unutma ki her sabah uyandığımda yaşamaktan önce sen geliyorsun aklıma Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim, dostlarım Okan Duran, Emircan Ecesoy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çali, Menderesli Onur, İbrahim Can Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Baştaş Akran 4-0'da babam Can Batur, 1-0'da yatan abim Hasan Batur, 1-0'da yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Moro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirel, Satocan Özek ismini sayamadım. Tüm dostlarıma da selam olsun. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Can yakan canının yanacağı günü beklesin. Canı yanan da can yakacağı günü beklesin. Ben Yunus Batur. Abicim şakran kadın kapalı, B11'de yatan Dilara Küleş, benim göz bebeğim, canım, nefesim, annem. Biz iyiyiz, merak etme, sen iyi ol, kafana bir şey takma annem. Her şey çok güzel olacak inşallah. Seni çok seviyorum, Allah'ım senin olsun benim güzel kızım. Şakran kadın kapalı, B1'de yatan Sevim Savucu, kızım annen ve ben iyiyiz, siz iyi olun, bizi kafanıza takmayın, merak etmeyin Dilara'mı ve seni çok seviyorum. Rabbim sizde olsun inşallah. Benim cesur yürekli kızlarım, koğuş arkadaşlarınıza selam olsun. Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan nasılsın ömrüm? İyi ol Ceylan'ım, sen kendini sakın üzme, sıkılma. Sana bu canım feda olsun kızım. Biz seninle neler atlattık, bunları da atlatırız. Hastayım sana kız. Cevher bir bitmedi, İzzet şarkısı sana gelsin. Not dış hesabına da kantin hesabına da para yatırttım Ceylan'ım, hakkını helal et. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kalbi güzel karım, bak sen canını sıkıyor musun, bak ne olursa olsun canını sıkma, ben ölesiye kadar senin yanındayım, senden değerlisi kıymetlisi yoktur, seni alnından öpüyorum, senin attığın adımı aldığın nefes canım feda. Cevher savurur dağıtır külleri, bir bitmedi eziyetin şarkısı sana gelsin, seni çok seviyorum. Kız dış hesabına da kantine de para yatırdım sana Ceylan'ım, hakkını helal et. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme İsmail Deveci kardeşime, cadı kız Fatma Tunçlar, Ceylan Taşkıran, yanında olan Asena, baba Saffet, Erhan Tan Küçük, Tamer Demirdaş, Yusuf Sarsılır, geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezer, sizi seven Veli Deveci. Ferdi Bingöl abime de selam olsun, Allah sizleri de tez zamanda sevdiklerinize, ailelerinize kavuştursun. T3'te yatan cam parçam sevgilim, evdeyiz, bir sıkıntımız yok, aklımızda kalmasın, hava çok sıcak, senin banka işini halletmek için çıktım, bunları hallettim sonra eve geldik, bütün gün evin işleriyle uğraştım, şimdi öğretmenler geldi, çocuklar derste, bir sıkıntımız yok, aklım bizde kalmasın, seni çok seviyorum, dualarımdasın, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına, kurban oldum canımın içi, şükür bugün de gördüm seni, sesini duydum. Her geçen gün hasretim özlemim büyüyor, bugün evlatlarımızla konuştum. Seninle konuşunca hepimize bir güç geliyor, evimizde sana çok ihtiyacımız var. Bir an önce kavuşmak istiyoruz, akşamları kapıyı çal ve gir içeri, bıkmadan usanmadan yemek hazırlayayım sana eski günlerdeki gibi. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek, senin kolların altındayken dünyanın en güvensiz yeri bile güvenlidir benim için. Ne kadar uzakta olursan ol kalbimin en derin yerinde, her duamın içindesin. Ne ben bırakırım seni ne de sen beni. Ömrümün üzerinden asırlar geçse de yine hep yanındayım.

gibi severim seni. Seni çok seviyorum aslan kocam, varlığın daim olsun. Murat abi, ben bir Noğlu'da olan Mertcan Akın, yan koğuşlarımda bulunan dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu, Baki hep Bektaşoğlu, Bahtiyar hep Bektaşoğlu. Yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçınkaya, Soner, Demirci, kadın kapalıda olan kardeşim Gizem, Akın teyzem Salih hep Bektaşoğlu. Güzel ailem, güneşi kaçırdım diye ağlarsan yıldızları da göremez.

Duydum, çok mutlu oldum. Güzel kokunu. Güzel kokulu karım. Seni çok seviyorum. Aleyna teksin karım. Pazartesini sabırsızlıkla bekliyorum. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat abim, şakranda yatan ruhumun yarısı şakir söylemez. Bu gece de adını kalbime yazıp uyuyacağım. Bil ki dualarımda da hayallerimde de hep sen varsın. Şakranda yatan kocam şakir. Bazen gece sessizliğinde gözlerimi kapatıp seni düşünüyorum. Sesini, gülüşünü, yanımda oluşunu sonra bir kez daha anlıyorum ki sen benim en büyük özlemim, en güzel duamsın. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kadı'dan Kürt Hülya. Sağ ol Hülya kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İşinize geldiği gibi insansınız. Siyahın yanında beyaz, beyazın yanında siyah olmayın. Ya siyahın yanında siyah ya da beyazın yanında beyaz olun. Ona ayrı, buna ayrı farklı yüzlere bürünmeyin. T1'de yatan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Alsoy'a da çok selam olsun. Mayın tarlası şarkısı armağan olsun. Murat oğlum, B9 koğuşuna Kadife Kale'den Kürt Hülya kızım radyo başına. Hülya'm kızım benim, en büyük şansım. Rabbim her zaman senin olsun kızım. Aklım, kalbim, dualarım hep seninle bir tanem. Bugünlerde geçecek elbet, kurban oldum seni. Çok seviyoruz. Allah'a emanetsin kızım. T1'de yatan torunlarım Cesur Bayhan ve Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler size armağan olsun. Bir mesaj da okuyayım. Sonra kayıt mesajlarımız. Bir kayıt mesajlarımızdan sonra iki tane güzel arka arka şarkı dinleteyim. Sonra kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet Kırk Dişçioğlu, yani Cio. Aleykümselam Samet kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Aslan babam Mardinli Mahmut Hız. Eniştem Selahattin Yıldırım. Zalim Fırat Padak. Yavuz Bal Paşa Açıkbaş. Yusuf İstanbul'a. Baran Eroğlu. Emre Bakaç yani Ciğer. Ensari Altınışık. Yılmaz Sak. Hacı Candan. Sinan Özek. Zeyni Kanat. Hüseyin Aktaş. Mete Hocan Yılmaz. Abdi Bilgi. Bu dostlara benden selam olsun. Yıllarca yatacak kadar sabırlı. Bir gün çıkacak kadar mutluyuz. Cio. Murat Bey, ben Hacı Oftu, buradan B3 koğuşundaki eşim Hanım Sultan'a selamlar olsun. Canım eşim, günler geçiyor ama sana olan sevgim ve bağlılığım hiç eksilmiyor. Sen güçlü durdukça ben de burada daha güçlü oluyorum. Sakın başını eğme. Seni sevenlerin duaları ve desteği her zaman seninle, seni özlem ve sabırla bekliyorum. Murat Bey, ben B3 koğuştan Halime Keleş, Namıder Hanım Sultan, dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu ve Necda Koç'a selam olsun. Bazıları duvarları gördü, biz ise umudu gördük. İnsan özgürlüğünü elinden alabilir ama onurunu ve karakterini asla. Biz hala aynı yerde, aynı duruşla ayaktayız. Murat Bey, ben B3 koğuştan Hanım Sultan, B10'daki kızlarım Gizem Çakır, Gülcan Ecellioğlu ve Naciye Güler'e selam olsun. Hayat bazen insanı en zor yerden sınar ama biz vazgeçmeyi değil mücadele etmeyi öğrendik. Karanlık günleri gelip geçer. Geriye dimdik duranlar kalır. Tüm sevdiklerime kucak dolusu selamlar olsun. Bir tane kısa mesaj bulayım. Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, ben Jerfin. Biz bu hayatta hiçbir şeyi kolay elde etmedik. En zor günlerde birbirimize tutunduk. En karanlık zamanlarda birbirimize ışık olduk. Şu an aramızda demir kapılar olsa da kalbim her gün senin yanında. Seni özlemle bekliyorum Aydın'ım. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Aydın Bıçakçı, can yoldaşım, yiğit yaralı olur. Yine de aslan gibi durur. Sen de her zaman olduğun gibi güçlüdür. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun sonu kavuşmaya çıkacak. Gücüne güç, sabrına sabır diliyorum. Seni canından çok seven yoldaşın. Ben B11 koğuşundan Betül Duran, T1'de olan can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Bazıları konuşur, bazıları susar ve zamanı bekler. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Sabır da bir güçtür. Günü geldiğinde herkes yerini öğrenir. B11 koğuşunda olan Betül Duran, seni yalnız sananlar olabilir. Ama unutmasınlar, gerçek bağlar kapıdan, duvardan, mesafeden geçmez. Biz buradayız, güçlü kal. Evet kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını hemen paylaşayım. Takriben bir 15 dakika. Sonrasında iki şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz.

Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım derle. Abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz Mami der. Namı der Şeytan, Serdal, Berşan, Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan, Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan derli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Eyüp Sayan, aleykümselam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden, aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin, aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı
korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu dertlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlubey ve İsmail Polat.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınızla iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus, Akkurt, Rezan, Yavuz, Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet. Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den anne aç kapıyı ben geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdesi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü, bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kadar birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsunç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesulerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı'da yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanın mahalle çocuğum Maras, Sedat, Salman, Samet, Öztunç, Yumurcam, Enes Günay, Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Burak, Özkul, Zübeyir, Aküzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan, Karanfil, Kali, Mısto, selam olsun C1 koğuşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş, aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Karı, Samet, Öztunç, Sedat, Salman ve kader birliği yaptığım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar, Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadığını Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan, aleykümselam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleptos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuştur dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz iki nolu B7 koşulan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantur, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok, aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben iki nolu B7 koğuşundan Emirhan Polat, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi, biz T2B7 koğuşundan Mustafa, Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık, aleyküm selam Mustafa ve Atakan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz, kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak, aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir, şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 Koç'tan Mustafa, Umut Ak ve Serhat Akkaş, aleyküm selam kardeşlerim.

Evet, kaldığımız yerden devam. 6,5 dakikalık bir şarkı maşallah. Dinledikçe bitmez. İşimize bakalım. Bu arada T3B9'daki kardeşlerim, mesajlarınızı kayıt yapmıştım bugün. Allah nasip ederse yarın kayıt mesajlar içerisinde

mesajlarınızı duyacaksınız. T3B9'daki kardeşlerim. Kayıt mesajı yaptım, kardeşler vardı. Bugün yetişmedi bu tarafa aktarma. İnşallah önüme geldikçe söyleyeceğim kardeşlerim. En azından yarın takipte kalın mesajlarınızı. Selamünaleyküm Murat abi ben. Menemen A5 Koç'dan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Başta Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limontepe'li, Ozi, Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barış'a akabinde B1 Koç'una bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 Koşnet Bak'ta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerim başta olmak üzere Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limontepe'li, Ozi, Mehmet Sait Deniz, Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış kardeşlerim, İstanbullu Ece, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karsı, Sergen Davullara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koç'tan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limontepe'li, Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can, Kınay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limontepe'li, Ozi, burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Alçın, akabinde Menemen, B1'de bulunan Mehmet Örüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyi misin, iyi akşamlar abi. Ben Tepecik'ten T2C 12 karşı yakalar koğuşundan Bulut Över, aleykümselam Bulut kardeşim, çok şükür. Başta Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namıder Cüce abim, Muhittin Çalışkan yani Muti, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Fuat Can Ayırtır, Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şeren, Ahmet Aydın, Mehmet Çallı, Mege Dayı, Gökhan Soğukuyu, Ercan Ekin, Eray Engin, Portakal Çiben Tepeli, Yiğido İstanbullu, İsa Meri, Serdar Avcı, Enes Yüzkaya, Onur Türk Yılmaz, Nurullah Çelik, Emir Kırmızı, Bozyakalı, Şeker Ahmet, son olarak Seyfi Bal kardeşime, senin aracınla Murat abi, gecemize bir söz bırakalım. Kapatın bu şehrin ışıklarını, Allah'a emanet ol Murat abi. Babamın da selamları var. Aleyküm selam. Sağ olasın kardeşim benim. Ben T2C 12 Koç'tan Tepecik'ten Bulut Över, Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Selim, Namıder Cüce abim, Siverekli Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıç abim. Başka koçlarda bulunan Ercan Küreş, Baran Alakuş'taki Muluçan, Yıldız Foç açıkta bulunan Hakan Yenişehir'e ve baba dostları Sadık Çetinkaya, Serkan Aksakal, Azat Başak amcalarıma selam ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın Bulut Över. Açalım sefamızı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben C14'ten Gamze Çakar. Aleykümselam kız kardeşlerim. Dostlarım Rabia Taşkesen, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Bayraklılı Ezel Özel, Arife Gülce Gün, Esen Çalışkan, Azrail Sıla Söğüt, Derlisi Gözde, başka koğuşlarda olan kıymetli teyzelerim. Sema Sağlam, Yıldız Yıldırım, Özlem Yıldırım, Derli Kuzenim Filiz Zorba, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yıldız gibi kayarım hayatından, yapacak tek şey dilek tutmak olur. İstek şarkı Mustafa Taşçı, sen de anlarsın. Seviyorsun Murat abim, kolay gelsin, Allah'a emanet ol, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, biz C14 koğuşundan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya, aleykümselam kız kardeşlerim. Can dostlarımız baş belası Ezel Özel, Barbie Gamze Çakar, Güzeller Güzeli, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Sadicim, Esen Çalışkan, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Nazarım Poyraz'ın Sılası, Sıla Söğüt, Kübra Tepe, Nehir Otoker, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Seni kalbinden öpmek, kurşuna dizmek arasına gidip geliyorum. Murat abi bizim için poizi, Murat Boz, yapar mısın, çalarsan çok sevinir, sana da selam olsun Murat abi, sağ olun kardeşlerim.
Murat abi biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Şakar, Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Esen Çalışkan, Sıla, Söğüt. Derlisi Gözde İbinli Tepe. Başka koğuşta bulunan canlarım Bergamalı Hasret, Ramo Temel, Kezban Eceral. Dersimli Hülya Bayraklı.

0: bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyoruz. Keşke unutmaya çalıştığım şeyler hiç yaşanmamış olsaydım. Murat abim, senin de sesine yüreğine sağlık. Bizim için Teko Seko bir duruş bir dünyasın. Teko Seko bir dünyasın şarkısı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Bilgin Özgören. Aleykümselam kız kardeşlerim. John 4'te bulunan benim güzel kızım Gamze Çakar, seni çok özledim annem. Sen benim her şeyimsin, yaşama sebebimsin. İyi ki Rabbim seni bana vermiş. Beni düşünme, ben iyiyim. Sen kendine iyi bak orada. Benim esmer bombam, kızlara da selam olsun, onları çok seviyorum bilsinler. Minnak kadının sarı, seni ölümüne seven annen. Gülüşlerine, bakışlarına kurban oldum Gamze Çakar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T417 Koç'tan Doğan Güçer Batuhan Çinli abimin doğum gününü kutluyorum. Nice güzel yaşların olsun abi. Ben T417'den Yunus Emre Tezcan Batuhan Çinli abimin doğum gününü kutlarım. Nice güzel yaşlara. Zindan soğuk, zincir yaş, belki görüşürüz özgür günlerde aslan abim. Burhan Çinli dost gibi dost, Fikret dost. Ben A17 Koç'tan Cihat Baba, Batuhan Çinli kardeşimin doğum gününü kutlarım. Nice mutlu yıllar diliyorum. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. T3C6 Koç'tan yatan Mert Güçer abime de çok selamlar olsun. Geceniz güzel olsun aslan abim Mert Güçer. Hemen ses kayıtları var, onları da dinleteyim. Şöyle bakalım.
1: Bugün can dostum Batuhan Çinli'nin doğum günü. Dostum doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana başta özgürlüğünü ve tüm sevdiklerinle yan yana gelmeyi nasip etsin. Rabbim iyi ki doğdun. Nice sağlıklı yaşlara, aynı kurumda bulunan can dostlarım Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez. Selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Fikret dost. Selamünaleyküm Murat Bingöl. Ben T4A17'den Mir. Bugün çok değerli kardeşim, ailem Batuhan Çinli'nin doğum günü. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice senelere inşallah. Ailenle, özgürlüğünle beraber mutlu yaşların olsun. Buradan yine T4'te bulunan suç ortaklarım Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Ahmet Altınbaş, Ali Dostkan, Fikret Dost ve Umut Tire bin selam ederim. Geceniz güzel olsun. Ben T4A17'den Faruk Üney, namı değer Akit. Bugün can kardeşim Batuhan Çinli'nin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice yaşların olsun. Hep beraber güzel, özgür günlere.
0: Bu da başka.
2: Güzel kızım benim. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Yeni yaşın sana tüm güzellikleri ve beni getirmesi dileğiyle. Seni seviyorum ben Aykum, annem Başak.
3: Tamam mı?
0: Evet, bu kadar. Kardeşlerimizin de paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şehmus Siyakoş. T4B18 koğuşuna bulunan kardeşim Emirhan Özışık. Bir tane kardeşimiz var. Bugün oraya geldi. Gendelik yaptı. Mutlaka işte yanına aldır. Sana zahmet. İsmi Asil Er. Mutlaka bana ulaşın. Allah'a emanet olun. Koğuşunuzda bulunan tüm dostlara da selam olsun. Ben Şehmus Siyakoş. Murat abi gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Teknede yatan can dostum iki gözüm Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Selamını bugün aldım. Mahir abiden, Ahmet Kaya'dan, zindanlardan taşa taşa şarkısı sana gelsin, seni seviyorum. Kendine çok çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Sergen Temel. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Teklide yatan aslan dostum Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı sana gelsin. Sevgilerimle Sergen Temel. Ben T1'e 16'dan Osman Temel. Dostum Harun Tarduş, bugün sesini alamadım. Her gün tam 7'de sesleneceğim. Sana haberin olsun. Öğlen saatlerinde sesini tam alamıyorum. Akşam 7 gibi sana sesleneceğim. Haberin olsun. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol dostum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'dan. Mert Esen, aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T3 13'te yatan Mustafa Turan namı der. Mute Civan Onurdaş, Barışcan Kart almış, Aykut Polat, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Ömer Yasin Elmaztaş, Ali İmran Korkmaz, T1 ve 11'de yatan abim Erhan Teker. Bu derlere bin selam olsun. Her şey güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Halit Bilgiç'ten Zafer yakındır, armağan olsun. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen. Foça Açık Cezaevinde yatan abim Sebahattin Salman, Onur Türkmen namı der. Direş Murat Başaran, dostum Şahin Ejder, Bingöllü Ferhat Kalender namı der. Badi Yaşar, Servet Tekin, Oğuzhan Ufak, Arif Öztopkara, Eren Bakır, İsa Erkul, Barış Altınterim, Hakan Tan, Ali Duruşkan Şakran, T1 ve 11'de yatan abim Erhan Teker. Bu derlere bin selam olsun. Gayesi olana kuyu zindan olmaz. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen. T4 ve 12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyam Ak, Süleyman Nafizak, Bozyakalı Hasan Emre Yılmaz, Yiğit Dar Siper, Yiğit Han, Çakır Pitbull, Gökhan Ayaz, Deniz Eray Sever, Yunus Gönlemli ve 18'de yatan abim Suat Konuk ve dostum Mahsun Oğuz. Bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı armağan olsun. Savaşanların değil, sabredenlerindir. Güzel günler elbet bir gün canlar. Hemen sayfamı yenileyelim. T3'te yatmakta olan Şahin Bekler'in ablası. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindan dakika farksızdır aydan. Ablam sana bir sözüm var. Eski dostlukların var ya, eskiciye satsan karşılığında bir mandal etmeyecek dostluklar biriktirmişsin. Eminim ki dışarıda biriktirdin beş bal etmez dostluklar içinde ellerine yüreklerine kelepçe vurulmuş o özgürlüğü hasret güzel insanlar biriktirirsin. Namı diğer abilerine kardeşlerine selam olsun. Seni seven ablan. Ben T3'ten Şahin Beklen abim ve kardeşlerim Efe Us akabinde Mert Işıklı olmak üzere Ferdi Bal, Yavuz Bal, Ferdi Bingöl, Bara, Necellioğlu, Ahmet Uluklu, Pınar, Erdem Doğan, Burak Can, Baran Can, Polat Tarlabelen, Ümit Tekçi olmak üzere gece bir söz dışarıdaki tanrılara diz çöktüremezsek cehennemi karıştırmaya gideceğiz. Şahin Beklen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Ecellioğlu, aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Beklen olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu Pınar, Burak Berkant, Baran, Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat, Baran, Gökhan, Yılmaz. T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ederim ve şu sözü de bitirmek isterim Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam ben, masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Şeno Songül. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı, canım nasılsın inşallah iyisindir. Canım biz Kardelen'le hep görüşüyoruz. Şimdi Kardelen'le Serdal abisi de konuştu. Abi hayran, abi kurban sağ olsun. Kardelen'imiz abisini çok seviyor. Yani imparator abim Serdal Aykurt sevilmez mi? O bizim ailenin kral abisi. Canım benim inşallah tez zamanda çıkarsınız. Yine abimle birlikte güzel günler yaşarsınız. Dualarımız hep sizin. Allah'a emanet olun canlarım benim. Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı. Öncelikle Kaymakçı'da olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt namı der. Şeyton, özlenensiniz, sizleri çok seviyorum. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Er, Esra, Yeksek, Buket Gönül, başka koğuşlarda olan kardeşlerim Yaren, Duygulu, Dilo, Vitel, sizleri seviyorum. Yıldız Silve, Kardelen şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar, Cuhalı, gece bir söz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Can abim Necati Gülen. Bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Turan, abimiz Serdar Özcan, Burak Ceylan, canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık, Fırat Çelenk. Bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun, gece bir söz. Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğimizin yetmediği masaya oturmayın, küçük oynar büyük kaybedersiniz ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir, buradan senin aracınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben. Başta iki gözüm Emir Kızılay, kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Eres, Oğuz Toluk, Foça'da olan Asil Çalışkan, bu canlara selamım Bakide Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık şarkısını armağan ediyorum. Murat abi. Gece bir söz Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk. Her güzellikte kurduk, kavgada da varız, zaferde de mutlaka olacağız. Ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Şakran Teviş Taylan Ozan denli telefonu ayarlayamadık. Mesaj gitmiyor. Yarın tekrar deneyeceğim. Belki sildirdik diye olmadı. Neyse ben evdeyim. Beko olayını çözdüm, hallettim, bitti. Aklım bende kalmasın canikom. Öpüyorum çokça. Şakran Teviş Taylan Ozan denli sadece eşim olduğunu zannediyor ama aynı zamanda benim dağım, ailem, yoldaşım. O benim evim. Allah'ım ayakkabını kapımdan, gölgeni başımdan eksik etmesin. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sana ilk kez baktığımda içimde bir şey oldu. Buna sana anlatmak istedim ama kelimelerim yoktu. Çünkü bu aşk aklımı başımdan aldı. Daha da derin bağladı beni sana. Sanki yıllardır, hatta yüzyıllardır oradasın. Bir şey fark ettim ve o şey senden sevdim. Bu akşam bütün güzel şarkılar sana armağan olsun. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sende ne bulduğumu anlatmak kolay değil ama bildiğim bir şey var. Ben sende dokunamadan aşkı var olduğunu buldum. Sende kocaman bir yüreğin sıcaklığını buldum. Olgunluğunla huzur veren çocuksu yanınla gülümseten bir ruh ikizi buldum. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Yalnızlık nöbetleşe bir devriye voltasındayım. Eksilen eksilten umutların zamana karşı vuran bekçisiyim. Ben seni pencereden içeri vuran deli bir rüzgardan dinlerim bazen ve düşünürüm. Seni çok cümleler kurdum ama en yakışanı seviyorum oldu. Mısralarım büyülü cümlesi, seviyorum seni. Murat abi sevdiğim kadın için intizardan sensiz olamam şarkısını çalar mısın abi? Saygılar doktor. Abim ben A5 Koğuş'tan Çam Dibi'nden Buse'nur Çevik, Ahmet Üngül'ü Öznur Kalli, Mardin'i Güzel Şehriban, Fidan, Nazlı Aydın, Belgin Durak, Meryem Demirdöven, Diyarbakırlı Şiko, Çimentepe'li Ayşegül, Çam Dibi'nden tanıdığım bütün herkese selam olsun. Şiyap ve Zara'dan Hasretinin Şerefine ismi geçen bu canlara armağan olsun. Murat abim ben A5 Koğuş'tan Çam Dibi'li Buse'nur Çevik, değerli canlar Öznur Kalli, Şehriban, Fidan, Sinem, Özdamar, Çimentepe'li Ayşegül, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Meryem Demirdöven, Rukiye Savaş, gece bizden bir söz. Eğer yerimiz sevdiklerimizin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme. Hazar Yıldız, ihtiyacım var şarkısı ismi geçen canlarıma armağan olsun. Ayrıca çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardin'i güzelimiz Şehriban Fidan ve Ahmet Üngül'ü Özdur Kalli'ye armağan olsun. Murat abi hayırlı akşamlar. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın inşallah? İyisindir kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyüktür kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol. Yeter bana Halis. Her gece saat 10'da beni hatırla olur mu? Çünkü her gece saat 10'da sana iyi geceler demeden uyumaya gitmiyorum Halis abi. Kurban oldum. Eğer beni sorarsan iyi. Ama sesini duymak istiyorum ne olur. Kendine dikkat et olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz inşallah. Allah'a emanet ol. İyi geceler kurban oldum Halis abi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 Koç'tan Turan Abanus, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekeci, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet Cintan, Ferhat Er, Erkan Tan, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'ne kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim. Başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanur, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan Canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memoş, Bilen, Enes, Yiğiter, bu canlara selam eder. Aram Serhat Lodulo şarkısını armağan ediyorum. Sizleri seven Mikey Alican. T1C6'da yatan derdim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki bu sevgi sadece kelimeler değil, aldığım her nefese, baktığım her yere sığıyor. Sen benim hayatımın en güzel detayı değil, hayatımın ta kendisisin. Seni çok ama çok seviyorum. Başaracağız şarkısı en derdime armağan olsun. Bir mesaj daha okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şaklantı 3'te yatmakta olan aslan abim Taylan Ozan denli. Bir şeyi kazanmak için her şeyi kaybetmeyi göze almalısın. Biz gençliğimizi göze almışız, dahası var mı? Yol karardığında elveda diyen bizden değildir. En kısa zamanda bizimlesin Allah'ın izniyle. Kardeşlerin seninle sonuna kadar. Sonunun ne olduğunun önemi yok. Allah'a emanetsin Taylan Ozan denli. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Çünkü baya var. En azından saat 12. Evet, 12.30'a kadar hepsini bitirmiş olalım. Şöyle şunu da alalım. Evet, takriben yine bir 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaz Taş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şaklan Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer, Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur Ferdi Bingöl. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitabem. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere
3: Mersin Pınarlı Boksör Çağrı İşi, Yiğit Can Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlım, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay, bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Karakalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Şurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kader birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıca T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinlersiniz, dinleriz, o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun. Ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Ustaer, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıç'a selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B 7 Koç'tan Atakan, Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan, Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuzlu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz, servet kaybettiğiniz şerefe değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan, Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş Aşklı olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi, Yunus Dülger başta olmak üzere, Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı, nefesim, yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun. Seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun, istisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılarını yaşamaya devam. T2B 15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B 15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Burada aynı kaderi paylaştım. Benim için değerli olan başta abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz ve Çam Divili Pati Tayfun Geyi'ye selam ediyorum. Yaşam sevincim eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum. Her anımın seninle olduğunu bilmeni isterim. Sen benim nefesim, tek gerçeğim ve yaşama gücümsün. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun'a Zinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. T2B 15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B 15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Namıder, Pati, Tayfun Geyik, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Fatih Şengel, Ömer Faruk, Horgüç, Vesat Verdal,

Yunus Turan, Mafya Sedat Ulu, Murat Canpak, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Yusuf Kaya ve bizleri tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara bin selam olsun. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Ben Teki, B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Kaldığımız yerden devam. Bir kısım daha

Tüner, Göztepeli Osman, Yusuf Ateş, Emircan Soysay, Berkay Çelebi, Yiğit Selbeş, Umut Sezer, Ömer Abidin Engin, Mert Eko Kahraman bu derlere selam olsun. Gece bir söz, yangın görseler akılları gidecek ama sorsan hepsi ateş. Bertaraf şarkısı tüm Lider FM dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar Murat abi, sevgilerimle Veli Çelenk. Sağ ol Veli kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T114'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Buradan benim için değerli ve kıymetli olan kadın kapalı C8 koğuşuna atan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Mesajını duydum, mektubu aldığını sevindim. Biraz sıkıntılar vardı, dönüş yapamadım. Benim için değerlisin, mektubunu bekliyorum. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Murat abi, T1A14'ten Fırat Çelenk. Buradan benim için değerli olan kadın kapalı da bulunan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Dünkü mesajını duydum. İnşallah özgür yarınlarda yan yana olmak dileğimle. Bugün çalan en güzel şarkılar sana armağanımdır. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan eski İzmirli Özcan yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Kadın kapalda bulunan Beyza, mektuplarım eline ulaşmıştır umarım. Senin en sonki mektubun geldi. Mektuplar çok geç geliyor. Sorun burada. Herhalde sen benim için çok farklısın. Hep yanımda ol istiyorum. İnşallah o günlerde de göreceğiz. Seni seviyorum Özcan yazar. Murat abi, ben bir noldan eski İzmirli Özcan yazar senin aracılığıyla kadın kapalda bulunan yarim Beyza Özkan'a sesleniyorum. İki gözümün çiçeği. Seni sözlerimle sığdıramayacağım kadar seviyorum. Kalbimin tek sahibi ömrüm. Sevgilerimle Özcan Beyza yazar. Linet Merse armağan olsun. Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel kadın kapalıda bulunan değerlim Rümeysa Kınık radyo başına. Rümeysam, sana olan aşkımı tarif edecek kelimeler henüz icat edilmedi. Her yeni gün seni bir önceki günden daha çok sevmem için bir neden. Sevgilerimle Berkay Cevdet Özel. Murat abi, ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman Berkay, Özel Diyar, Birinci, İlan İştah, Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotan oğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur. Camgöz T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Camgöz. Diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul. Kortak 4 nolda bulunan Baran Boyun. B8'de bulunan Atakan'ıma, 5'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostlarım arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kadan, Metri Sönü şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4 nolu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım. Can kardeşim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana armağan olsun. Şakran T4A19 koşuna atan Muhammed Mustafa Ulaş'a çok çok selamlar. Gökhan Namlı, Bin ve Terim şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum ve sabırla bekliyoruz. Te zamanda kavuşmak dileğiyle. Kendine çok iyi bak, elbet bir gün beklenen ve özlenensin. Murat abi, ben Şakran T1D3 koğuşundan Antepli Karaday, T1T2 koğuşunda yatmakta olan değerli kardeşim Yusuf İvak ve değerli eşi Şakran Kadın Kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan Başak İvak'a Müslüm Gürses'ten Çaykaram şarkısı armağan olsun. Ben Şakran T1D3 koğuşundan Antepli Karaday, Şakran T1D2 koğuşunda yatmakta olan değerli kardeşim Evren Seviş ayrıca Şakran T1D1 koğuşuna yatmakta olan Perde Atölyesi'nin değerli şefleri Burhan Selki ve Cemal İnci için Adanalı Ayhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan çalarsanız sevinirim. Hayırlı geceler diliyorum. Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e nasılsın sevgilim? Umarım iyisindir. Hayat bazen zorlasa da güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Seni seven insanların kıymetini bilmeni ve onların desteğini her zaman yanında olduğunu, her şey için çabaladıklarını unutmamanı isterim. Seni beklemek bana yük değil, yüreği güzel sevdama bir gurur vesilesidir. Gün gelir, bütün hasretler biter, geriye sadece kavuşmanın mutluluğu kalır. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et. Ben 3 nolu B9'dan Fevzican Karadeniz, selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam, sağ olasın Fevzican kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere, Derli abim Şeytos.

Kardal Aykut, akabinde dostlarım Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Uğur Kocacık, Berşan Polat Balıkçı, Özgür Emirhan, Timur Cengiz Aybar, Koray Özmen, Necip Takar, Umut Arslan, Muhammed Şekerci. Bu derdi insanlara bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri seven Feyzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben İstanbullu o gün Özdemir. Aleykümselam o gün kardeşim. Kadın kapalı, B1'de olan ömrüm Deniz Giz Bebek Özdemir radyo başına. Güçlü irade boyun eğmeyen yürekte olur. Sen de benim en güçlü yanım ve aslan yürekli eşimsin. Gözlerin cennetim, gülüşün ise servetim, iyi ki sen. Aslan eşme keskinden, asla yakışmaz kafeste armağan olsun. Murat abi ben o gün Özdemir, kadın kapalı B1'de olan prensesim Deniz Giz Bebek Özdemir radyo başına. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak ve biz birbirimiz için direniyoruz. Sana papatyalar, gerisine mermi, Eyfo'dan ömrüm şarkısı armağan olsun. Murat abi nasılsın? Ben o gün Özdemir, sağ ol o gün kardeşim. Benim için değerli aslan dostlarım Çam Devili, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Mert Kahraman, Ekrem Kahraman, can dostum Cüneyt Vargün, abim Burak Karadoğan, kardeşim Muhammed Öztürk yani Maço Reis, ayrıca Selami Sekmeç, Varol Yerküren, Ecevit Kalkan, Sayım Akkurt, Serdar Buz, Çaki, Başkan Ercan Balı, Baran Aykut, Veli Çelenk, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık'a bin selam ederim. Ayrıca dostlarım Oğuz Soluk ve Fırat Çelenk, Canbay Walker'dan elbet bir gün şarkısını armağan ediyorum. Mert Kahraman dostuma ise Yıldız Silbe'den Aşk İnsanı Değiştirir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi nasılsın? Ben Çam Dibili Sarı Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Çok şükür. Başta canlarım o gün Özdemir, Fırat Çelenk, Mert Eko, Kahraman olmak üzere dostlarıma, canlarıma selam etmek isterim. Abilerim Serdar Önde, Şenol Başkurt, Yasin Açık, Çaki Başkan, Salih Yılmış, Burhanettin Kansız, Atakan Özü Uyanık, Bitlisi Hüseyin Sezgin, Amrah Gürbüz, Murat Canpak, Mino, Mevlanalı Dedo. Bu derlere bin selam eder. Gece bir söz. Ben Fatih uğruna zaten pas geçelim Oğuz'un bu sözleri. Ben TV14'ten Çam Dibili Sarı Oğuz. Benim için değerli canlar olan abilerim Serdar Öndeş, Yasin Açık, Şenol Başkurt. Dostlarım Fırat Çelenk, Ogün Özdemir kardeşim, Ali Arap Aslan, Özcan Arap Aslan, Melih Hacı, İbrahim Taşan, Nurullah Türkmen, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Tayfun Geyik abi, Murat Kaya, Ruhat ve Kadir Üstündağ bin selam ediyorum. Sizleri seven ben Çam Dibili Sarı Oğuz. Murat abi ben Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan Sezen Çalıkuşu radyo başına. Canım ablam senin dediğin gibi bir şey yokmuş, beni aradı, kafanı boş boş şeylere takma, kendini üzme, keyfine yemene içmene bak, Allah'a emanet ol. Şenol Evgi bacımın Asaleti roman çalarsanız sevinirim. Şakran T1'de yatmakta olan Murat Değirmenci oğluna sesleniyorum. Canımdan çok sevdiğim kalbim kocam, iyi ki sen, Allah'ın bizi bir an önce kavuştursun. Alaaddin Ergün'den Nasıl Ederim şarkısını çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldeci güzel annem. Ben İsmail, ne yapıyorsun, iyi misin? İnşallah iyisindir. Biz iyiyiz, bir sıkıntımız yok şükür. Sen ve kardeşim iyi olun, bize yeter. Annem ben İbrahim, inşallah her şey daha iyi olacak. Hiç üzme kendini. Biz iyiyiz, seni ve kardeşimi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Murat abim Şakran kadın kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldeci güzel. Meluş'um her şey yolunda, az kaldı, sabret. Annemin sana çok selam var. Gamze'nin, Erdal'ın da çok selam var. Meluş'um incimi öp, seni seviyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Murat abim kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C4 koğuşundan Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Öncelikle beraber kader birliği yaptım abim Azat Kaya. Siirtli Ferru, Muharrem Ercan kardeşlerim. Çimentepe'li Arap Furkan, Mehmet Aydın, Seyitan Balcı, Ali Özanık. Siverekli Deniz'e selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Devletin gümüş bilekliklerini takmayan özgürlüğün kıymetini bilemez. Dostlarım Baratcan Çiçekçi ve Şehmus Hurcan. Sizlere de geçmiş olsun. Sizleri seven Azat Kaya. T3C4 koşulan Medet Doğan. Burada abim Burak Doğan'a çok selam olsun. Yoldaşım Ercan Doğan'a, Bay Başkan Halit Doğan ve Doğan ailesinin tüm fertlerine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Zindan, soğuk, zincir, yaş belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz Doğan ailesi. Ben C8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekiyorum. Mine Kitmen, Bıdıklarım, Çilem Demir, Elif Bozkurt. Diyorum ki biz o kahveyi içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime selam olsun.
Ayrıca Rafet Kale.

acil haber gönderilmesin. Ankara'dan selamlar olsun Elif Bozkurt kuzum. İnşallah beklenen günler bir an önce gelir gül yüzlüm. Seni çok seviyorum, her gün doğumdasın. Kolaylık versin, bir an önce kavuşuruz annem. Elif'im sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok seviyorum cimcimem. Görüşürüz yarın, okulda olacağım, haberleşiriz can kız. Telefonu açamazsam bil ki kurumlardayımdır. Elif, bugün Hatice halana geçtik okuldan sonra, çok bekledik aramanı. Seni çok görmek istiyordu, tesadüfen gittim oraya da, seni çok seviyorum. Rafet Kale Mine Ekitmen acil haber bekliyormuş. Ben Atiye İvak, canım gelenim Başak İvak. Annem ne yapıyorsun, iyi misin? İyisindir inşallah güzel kızım. Yarın yanına geliyorum Allah'ın izniyle kızım. Çok özledim, öpüyorum seni, dikkat et kendine. Yarın görüşmek üzere, Allah'ıma emanet ol. Ben Cornish Koç'tan Başak İvak. Kısa sürede tanıdığım namı derdi. Fulden Hak Baranlı, sen iyi ki tanımışım, anlattıkları gibi değil, anlatamadıkları kadar varsın ve iyi ki varsın, seni seviyorum. Gece küçük bir söz, bizi seviyormuş gibi yapanlara biz de inanıyormuşuz gibi yaptık. Hepsi bu. Murat abi, sana da iyi yayınlar abim. Bu şarkı Fulden Hak Baranlı'ya gelsin. Dinetten sana arsızım, şarkısını çalarsan sevinirim abim. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası iki gözüm Sezen'e. Gönül delidir, zoru seçer, kalp mahkumdur. Umut ister göz ufuktur, yarı gözler. Sevda zordur, yarim yürek ister. Bu yürek de seni bekler, yüreğimin en güzel yerinde saklısın. Murat abi, Sezen'ime Acıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Murat abi. Sağ ol Batuhan kardeşim hepimize. Biz T1'e 16'dan Batuhan Çalıkuşu ve Resul Kortak. T1'e 11'de yatmakta olan abimiz Erhan Teker radyo başına. Erhan abi, Resul yanıma geldi. Geri senin yanına vermezler abi. Seni seviyoruz abi. Allah'a emanet ol. Sana ve tüm B11 koğuşuna selam olsun abim. Batuhan Çalıkuşu ve Resul Kortak. Şakran T2'de yatan en büyük zaafım Ertuğrul Gürgür. Seni sevdiğim günden beri hiçbir gece seni düşünmeden uyumadım. Hiçbir sabah sensiz uyanmadım. Bedenen yanımda olmasan da kalbimin en güzel yerinde ve aklımın her köşesinde sen varsın. Kurban oldum. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür aşkım. Konuştuktan sonra da çıkmadık. Evdeyiz, merak etme, çıkmayacağız. Öptüm sol yanından. Ben T1 ve 16 koşulan Tona Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz. Başta adayım Taşkın Eleftoz olmak üzere iki gözüm Keko Fırat Öztaşların, Yasin Akçay, Volkan Kızılyer, Ensar Altınışık, Mert Şen, Bilal Çetin, Aslanım Murat Akgün ismini sayamadım. Tüm B3 koşuna selam olsun elbet bir gün. Tüm B16 koşuna da selam olsun Zubeyir Oğuz. Ben T1 ve 16 koşulan Tona Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz. B3 koşuna bulunan adayı Taşkın Eleftoz radyo başına. Aslandayım, dilekçeleri yazdım, bugün yarın çağırırlar, geleceğim inşallah. Bu aciz canımı yüce Rabbim almadığı sürece canım kanım uğruna fedadır. Zor günlerin sabrı güzel günlere anlatılmazıdır. Seni seven yeğenin Zübeyir Oğuz. Murat Bey, ben Damla Çakmak, B10 koşunun prensesi Beyza Özkan. Bazıları cezaevi sadece dört duvar ve demir kapılardan ibaret sanır. Oysa cezaevi insan en çok insanları öğretir. Biz seninle kan bağımız olmasa da can bağı ile abla, kardeş, ana, kız olduk. Senin yerin bende çok başka. Çünkü sen çok farklı bir dünyasın. Benim gözümde bir tane. Seni çok seviyorum. Tefoseko Bir Dünyasın şarkısı Beyza'ma armağan olsun. Ben Damla Çakmak, B10 koşunu olan Birgenur Kavas, Yersu Gökçet olsun, Selin Aktaş, Özlem Yüksekdağ, canım kızlarım. Bazen bir sohbetin ortasında, bazen sessiz bir akşamda aklıma hep siz geliyorsunuz. Aramızda demir kapılar, kilometreler ve zorlu günler olabilir ama bilin ki gerçek dostluk ne mesafeyle azalır ne de zamana yenilir. Sizler her zaman kalbimizin en güzel yerindesiniz. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Kızlarım Ahmet Kaya, Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron. Başta Muhammed Sayın akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykola Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Mucanlara selamların bakidir. Asiler Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Ben Muhammed Sayın, bir nolu B12'de bulunan kardeşim Berhan Atsever. Geç döndüm, anlarsın kafam cadı kazanı gibi. Emanetlerim dolu zannetme, etme aklına da bir şey getirme. Almış kadar oldum hediyeni, kendine iyi bak, beni tanıyanlara selamlar, bir şey olursa ben buradayım. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron. Gece bir dipnot, gece gizem ve huzurun bir araya geldi, düşüncelerin derinleşti ve yaratıcılığın zirveye ulaştı, özel bir zaman dilimidir. Tüm dostlara selam olsun Murat abim, iyi yayınlar, sağ olasın kardeşim benim.

Yakışıklı kardeşlerim Eray Deniz Oyman ve Muhammed Sayın, lütfen kafanıza bir şey takmayın. Sizi dışarıda düşüren, sizi çok seven ablanız var. Siz mutlu olun ki ben de mutlu olayım. Murat abi benden bu iki yakışıklı kardeşime Şakapo Kajmer'den neyse çalar isen çok sevinirim. İyi yayınlar, sağ ol kardeşim. Murat abi Doğuş'a der misin bugün olmadı ama elbet alacağım onu oradan kara gözlüm. Evet Doğuş kardeşim. Kardelen böyle yazmış, bilgin olsun. Şakran T3'te yatan cesur yüreklim kalbim Sergen Görgür bir tanem. Bugün bir yere çıkmadım. Evdeyiz, bizi merak etme, seni çok seviyorum. Aşkla öpüyorum, hisset. Şakran T3'te yatan sonsuz sevgim kalbimin miladı Sergen Görgür. Her ne kadar yanında olamasan da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesafeler seni sevmeme engeldi. Hiçbir zamanda olmayacak. Çocuklarımın aslan babası seni çok seviyorum. İyi geceler. Rüyalarda görüşmek dileğiyle. Aşk adamım. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bugün gönlümde çıkan en seda selamı en temiz duygularla canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yollara ayırır ama karakteri ve bağı ayırmaya sizin duruşunuz bu kardeşinizin her zaman arkasındaki güçtür. Bulunduğunuz yer değişse de değeriniz değişmez eksilmez Koyuncu soyadını taşıyan o sağlam yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce size sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygılarla kardeşiniz Velat Koyuncu. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Koyuncu, aleykümselam Baran kardeşim. Canım kanım abilerim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu olmak üzere tüm kader mahkumlarından selam olsun. Mesafeler uzak olsa da gönlüm hep sizinle. Hasret geçer, zaman akar ama kardeşlik eksilmez. Özgür günlerde görüşmek dileri canım abilerim. Hasret ve sabırla sizleri seven Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel zindan Ahmet kardeşime. Zaman geçer günler değişir ama bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın aynı sofrada buluşuruz. Seni seven sen Baran Koyuncu. Ben Cengiz Sanlı Ferhat Arslan. Buradan bir nolu C18 koğuşunda kalan 10 yıldır göremediğim kardeşim Oktay Aktaş, yani Arap Oktay'a sesleniyorum. Mektubun geldi ciğerim, cevabını yazıp yollayacağım kendine. İyi bak, seni yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi olan Yüce Rabbime emanet ediyorum kardeşim. Ben T3 koğuşundan Serkan Yıldız, canlarım olan Mert Demirat, Fırat Kaya, Hüseyin Dinç, Ozan Çümen, Beytullah Kabadayı, Roni Zengin, Neco Önen, İbu Akar, Hacı İbrahim Kaya, Okan Aslan ve Aydın Çine'ye Arslan. Aydın Çine'ye giden Serok Önen selam ediyorum ve bugün doğum günü olan Mert Nari'nin de doğum gününü kutlarım. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abi senin aracınla bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Bazı insanlar sevgi ve sadakatin eylem ve söylemleri ile devamlı desteklemek zorundadır. Bazı insanların sevgi ve sadakatleri her türlü tartışmaya kapalıdır. Çünkü onlar da sevgi ve sadakat doğuştan var olan bir olgudur. Dedikten sonra abim senden Ahmet Kaya'dan söyle şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abim. Senin aracınla farklı kurum ve koğuşlarda bulunan dost kardeşlerim başta Aslan Yenim, Tatar Berkan, Batur, Neco Partakal, Celal İlhan, Yavuz Bal, Yusuf Erik Dutak, Gürkan Eceler, Efe Uz, Ceyhun Öcal, Okan Müço, Can Babaçöz, Kerem Dilek, Aslan Besim Boyu Kısalar ve daha ismini saymadım tüm dost kardeşlerime selamlarımı göndermek istiyorum. Ayrıca abim Aslan Yenim, Tatar Berkan, Bahtür için bisküvi aynen çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçer. Kardeşlerim son kayıt mesajlarını da paylaşayım. Kayıt mesajlarından hemen sonra da iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. WhatsApp'ımızı toparlayıp sonrasında operatör mesajlarına geçeceğiz. Takriben bir 20 dakika, evet. 20 dakika sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ok Zinciri Yaşbay görüşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3, C5 yani Brateler koğuşuna yatmak

0: olan Gediz'de Eyüp Bozkurt, başka kurumlarda yatmakta olan Aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıder abim, Alman Fırat Keskin, Namıder abim, Meşgul Serhat Say, abim Çamlıkuleli, Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Sayar, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altında, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal, Dural, selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan, soğuk zincir, yaş belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, Namıder, Hafız Can dostum, Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Barşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın istisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abim ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oğuz olmak üzere Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozdağ, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Dava, Ender İsimbay, Süleyman Altundağ ve farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara ve Hakan Kurt abime selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben Dörtnoğlu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim ve dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin Temur, Alman Okan, Tatüdayı, Ferhat Aslan, Azcan Yatmaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacaklıyız. Güllü'den güzel bir şarkı, herkese armağan olsun Emirhan Tapan. Selamünaleyküm Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşunda yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşleri, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Murat Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlar... Demir Kol Çağlar, Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerime, abilerim, dostlarım Dilovan, Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Manav Kuyusu çocuklarına...
1: Kimse yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu A12 koğuşundan Kadir Türk yani temsi. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belgeyan Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere. İsmini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi ben iki nolu A12 koğuşundan Kadir Tör yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf, Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi ben iki nolu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz, Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim güzel insan. Ben T1 D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun.

Kayıt mesajlarımızı bitirdik. WhatsApp'ımızı da toparlayalım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğiz. Kardeşlerim bu arada CİSA yapı. Doğru değil mi? CİSA. Evet, CİSA yapı sevgili Cihan Çetin kardeşimizin. Menemen cezaevinde yatan, sonrasında Şakran cezaevlerinde yatan bütün Yamanlar mahkumlarına çok çok selamları vardı. CİSA yapı kardeşimiz Cihan Çetin'in. Hepinize çok çok selamları vardı Yamanlar mahkumlarına. Cihan kardeşim, Okan'ım, sana da iki gözümün çiçeği Meleğim, sana da, sizlere de, yanınızdakiler varsa hepinize sevgiler, selamlar olsun. Muhabbetiniz güzel olsun inşallah. Evet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Onur Ceylan. Aleykümselam Onur. Eylem Erçil radyo başına. Merhaba canım Eylem Erçil. Ben Kahraman'daki sevgilin Onur Ceylan. Mahkemen 60, geçmiş olsun inşallah. Bir dahaki mahkeme iyi geçer, her şey gönlünce olsun. Seni çok sevdim, her daim seninle olduğumu unutma aşkım, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, her daim dualarımdasın. Ben Teki, B15'ten Malatya'da Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan'ım. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Gek, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Muhteşem Mustafa Şahin, Engin Aslan Kesel, Kudret Yüksel, Murat Yılmaz, Mesut Yiğin, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, Gündoğan Doğan, Oğulcan Aktağ ile Buca F-Tibinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teş, B9 Koğuş'tan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle Koğuş'un adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere. Değerli dostlarım Şeytan Serdal Aykut, Balıkçı Özgün, Örnek Köylü Miri, Umut Aslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen, farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar. Ayrıca kadın kapalı dolan B7 Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakilere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3 B9 Koğuş'tan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere. Şeyto Serdal Aykurt benim için değerli kardeşlerim Uğur Koçacık, Kaan Öz, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Sinyor Şahin Tekin.

Fezlican, Karadeniz Umut, Arslan Bergamalı, Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşuna Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Boz Bey, ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam eder, geceye bir söz bırakmak isterim. Bir saniyesine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için fırıldak olmanın anlamı yok. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı, Batu, Şeytan, Serdal, Aykurt, Berşan, Polat, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay, Zambak, Umut, Arslan, Eren, Aras, Emre, Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Kardeşlerim, bu dakikaya kadar sizler için gelen mesajlarınızı paylaştım. Kayıt mesajları yapmıştım bugün kardeşlerimin ama not almadığım için belki dedim yetişir bugün paylaşırız. O da yetişmedi. Hemen bakıyorum, var mı okumadığımız mesaj? Yok. Bu saate, bu dakikaya, bu saniye kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı tek tek paylaştım kardeşlerim. Şimdi SMS'te kaldığımız yerden devam edelim diyeceğiz. Hemen açalım şöyle SMS'lerimizi. Evet, bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Doğanlardan Mehmetcan, Furkan II, Jilet Ramı, Ali Aşakran'da yatan Emrecan Çiçek kardeşime selam olsun. Bu şarkı benden ona gelsin, Gökhan Donay'dan dayı. Sana da selam olsun Murat abi, aleykümselam Mehmetcan. Selamünaleyküm Murat abi. Buca'dan ben Şiar Yavuz, aleykümselam Siyar. İkinoğlu'da yatmakta olan can dostum Serhat Arca, Emirhan Zırhlı, Serkan Vurgun, Melih Çampak, Aykan Gürbüz, Hakim Bal, Ferhat Aydemir, Talhat Arslan, Metin Büyükcan, Arda Gedek dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Elbet bir gün. Şakran'da yatan Emrecan abime selam olsun. Bu şarkı benden ona gelsin. Kenan Arslan, yaptıkların doğru mu? Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. T3A20 koğuşundan Taner Bozboğa, Çapa Hakan Ecerel dayım ile gece bir söz bırakıyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda hep doğru izler bıraktık. Bir ömür böyle geçti. Bir ömür daha olsa yine aynısını yapardık. Çapa Hakan Ecerel, Taner Bozda. Ayrıca Murat abi, İstek şarkı Müslüm Gürses'ten Köşe Kapmaca, kendi sesini okursan seviniriz Murat abi. Sana da iyi yayınlar. Öncelikle aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerel, bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Rızık aslanın ağzında değil, Allah'ın arzındadır. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ayrıca Murat abi, sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yerim, Tatar Berkan Bağatur'a gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar, T3C19'da yatan sevgilim, bir tanem, hayatımın anlamı Mesut Hep Bektaşoğlu. Umut'la konuştum, annemle de konuştum, konuşacak avukatla. Umut tamam dedi. Beni merak etme, bir yere bugün belki çıkmayız, evde otururuz. Seni çok seviyorum, çok çok öpüyorum, kendine dikkat et, Allah'ıma emanet ol, Sevinçek. Sen de kalmış çalarsan sevinirim abi. Baba, bu şarkıyı babadan söyleyelim mi birazdan? Vallahi söyleyelim, bugün hep mırıldanıyordum bu şarkıyı. O kardeş de güzel söylüyor ama tabii ki baba bambaşka. Söylemeye çalışalım birazdan. Biraz mesaj okuyayım. Vallahi bugün hep onu mırıldandım arabada. Neredeysen bir haber gönder. Diğer yanım yanımda kalmış.

kalmış. Karanlıklar ülkesindeyim, ışıklarım hep sende kalmış.

ışıklarım hep sende kalmış. Çekilmeyen dertlerim, sevinçlerim hep sende kalmış.

olmamış dedi baba. Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Deniz Karaba. Aleykümselam Deniz kardeşim. Kadın kapalı C5 koğuşuna yatan hayatımın anlamı, Gamzem seni çok özledim. Hasret ve özlem az kaldı son bulacak. Eski güzel günlerimize geri döneceğiz. Kendine iyi bak. Ayrıca paşalarım Özgür Karaba, Taner Berkan, Batur, İki Gözüm biraderim Sivri, Onur Paşa, Ediz Aslan abilerim, Yavuz Selim, Baydar Kerem, Gezer Fatih, Uğur İlker Korkmaz ve kardeşim Urcan Bıçakçı olmak üzere hepinize selam eder, sizleri seven eski İzmirli Deniz Karaboğa. T2C6'da Hasan Çelik, buradan kardeşim ve abilerime selam yollamak istiyorum. Erhan Teker ve Ahmet Teker, Haydar Alüke, Hasan Alüke, B15'te yatmakta olan Mert Aydın, Muhittin Çalışkan, C10'da yatmakta olan Sidar Erol, A14'te Yusuf Kaymaz'a sahip sevmadığım abilerime, dostlarıma selam eder. Sevgili boksör Çağrı'ya, kadın cezaevinde yatmakta olan Pınar Cuhalı'ya da selam ederim. Gece Hasan Çelik kardeşimden bir söz, bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Mavi'nin türküsü Ahmet Kaya, armağan olsun. Çekide yatan nefesim Bünyamin'im, aşkım beni yatmadan hemen önce ara. Açabilirsem açacağım, aklın kalmasın, yapacak bir şey yok. Benim de sınavım bu, merak etme. Beni sevdiğini dediğin gibi 11'de ara. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A17'den Mahmut Hak'tan Yar. Aleykümselam Mahmut kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu başta olmak üzere Çektar, Bakır, Yakup abim, değerli kardeşlerim Oğuz Demirel, Nurullah Koçak, Serhat Yıldırım, Zeynel Akman, Hakcan Ergon, Emir, Yakup, Yılmaz, Sofi, Muhammed, Alper Eren, Bakır, Rıdvan, Bayır, Osman, Canlı, Ölümsüzlerden Bünyamin Baltacı, bu derlere çokça selam olsun. Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Şaksı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den tahliye olan Yasin Uçar. Aleykümselam Yasin kardeşim. Başta Erdi Bilgiç, Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ercan Küleş, Emirhan Zırhlı, Ali Rıza, Gülseven olmak üzere bütün abilere, kardeşlere selam olsun. Ben dışarıdayım ama kalbim sizde. Allah yardımcınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T2C12 koğuştan Karşıyakalı Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Ben hiçbir gruba dahil olmadım.

yapmadım. Sadece bir duruşa sahip oldum ve bunu hak eden abim ve kardeşlerimle yürüdüm. Benim bayrağım da sancağım da belli. Yolun pusulasını kaybetmiş yapmacık insanlarla işim olmaz. Ben insanları bilirim, insanlar beni bilir. Bir Allah'a yemin olsun ki ben beni sevenleri cehennemde yalnız bırakmam. Şakran, Samsun'dan sevgi ve selamlar. Ben Nazire Kına. Güzel kızım, kadın kapalıda olan Sima, iki gözüm. Bugün nasılsın? Aklım sende, seni çok özledim. Bizdeyiz, merak etme, dikkat et kendine oralarda. Sağlığına, beslenmene en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle canım kızım. Dualarım seninle, kalben yanındayız, aklımızdasın. En büyük zenginliğin, özgürlüğün olsun iki gözüm. Ceylan'dan oy dağlar, yalçın dağlar armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T2C12 koşulan Velid Aklan yani Lulü'ye ve Karşıyakalı Muhittin abiye selamlar olsun. Güzel günler sizinle beraber olsun. Abilerim, kardeşiniz Vedat Aklan. Aleykümselam kardeşlerim. Bu arada Velid Turan, Velid abim selamını aldım Sercan'la. Aleykümselam. Seni seviyorum. Abi kardeşler duymuyorsa Velid Turan kardeşime selamımızı iletirseniz, selamını aldığımı da iletirseniz sevinirim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T2C12 koğuşundan Velid Aklan yani Luli'ye ve Karşıyakalı Muhittin abiye de selamlar olsun. Güzel günler sizinle beraber olsun abilerim. Kardeşiniz Vedat Aklan. Aslan abim Ahmet Fırfır. Varlığın yeter Mehtap çocukları. Şakranda yatan Şakir söylemez aslandayım. Kaderle konuştum, fotoğraflarımızı istemişsin. Yasin'den koğuşunu öğrenip atacağım sana. Seni çok özledim. Beni bir şekilde yazdır, görüşüne gelmek istiyorum. Dualarım seninle en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle dayıcığım. Kendine çok iyi bak. C11'de yatan kader erke dostum. Mektubunu aldım. Bana en güzel doğum günü hediyesi senin mektubun oldu. Seni çok seviyorum. Ne olursa olsun her zaman yanındayım. Bunları atlatacağız dostum. Çok az kaldı. Sen güçlü bir kızsın. Dualarım seninle. Sen önce Rabbime, sonra seni sana emanet ediyorum kalbim. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısını. Çalarsan sevinirim Murat abim. Selam Murat abi. Şükran İrge radyo başına. Şükran İrge radyo başına. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Batman'dan eşin Zeki. Yusuf, Gazel ve Ceren. Seni seviyoruz. Bazı insanlar vardır kitap gibidir. Yok satar. Bazı insanlar insanı yok yere satar. Şükran İlge ve Zeki. Hep yanlış yazıyorum vallahi. Yaşlı adamım ben. Toparlamakta güçleniyorum. Zeki bari sen yapma. Vallahi billahi. Şimdi nasıl toparlayayım? Şöyle diyelim. Çok sevdiği arkadaşı Ayşegül'e diyelim. Çimentepe'li Ayşegül için Hazal'dan Oy Oy Esmer'e şarkısı gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Zeki. Vallahi Zeki bari sen yapma. Murat abi ben şarkıdan kadın kapalı. Beş koşulan Bergamalı Ceren Gürbüz kadar bir de yaptım. Sarı Ayşegül Yılmaz Japon Fatma Kızak. Helin Çardan Ezgi Bezirci koşun adaletini sağlayan Nevrigül Yenil. Fazla kurcalamayın hayatı. Vicdanınız rahatsa, yüreğiniz temizse yaşayın gitsin, keyfimiz ellere dert oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ankara'dan Uğur Der. İzmir Kadın Kapalı C14 koşuna atan Yeliz Ören ve Selvi Özberk için Hacı Koca'dan Hadi Çık Gel şarkısını çalar mısınız? Gece not biz mi istedik? Hayalini kurduğumuz hayatı yaşamak varken mecbur kaldığımız hayatı yaşamayı. Üzerimizde zaten yılların yorgunluğu. Bu saatten sonra bahtımızı yeniden yazsalar ne fayda. Sizleri çok ama çok severim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Allah bütün mahkumları ailelerine kavuştursun. İyi geceler. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan tahliye olan Emircan Yatağan. Öncelikle kral amcam, Allah'ın aslanı mümin Doğan amcam, Allah senden razı olsun, ellerinden öpüyorum. Rabbim bir an önce sizi ailelerinize kavuştursun. Aslandayım Emre Doğan, Big Boss abim Barış Doğan. Kan bağı olmasa da can bağımız var. Canlarım abim Ercan Doğan, amcam Fırat Doğan, namı der Fafi, Salih Dursun, Hasan Demirbağ, Adilcan hep bildik, Bora Şimşek, Yunus Emre, Ateş, Mami Çelik, Mesut Turan. Hepinize selam olsun. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Sevgilim ne kadar uzakta olursan ol, en fazla gözüm görmez seni ama işte tam da bu yüzden daha çok özlerim seni. Daha çok düşersin aklıma, kokunu duyamam belki ama seni daha

derinden severim. Öyle herkesin bildiği gibi değil. Yüreğimin en güzel yerinde, senin haberin olmadığı kadar çok anlayacağın sevgilim. Senden vazgeçmem benim için mümkün değil. Öyle bir seviyorum ki seni tarifi yok. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, T4'te yatan kocam canımın içi, kudret laf anlara, Menemen'de yatan ilk göz ağrım oğlum Mertcan laf anlara, nasılsınız gözümün bebekleri, iyi misiniz, dilerim ki inşallah iyisinizdir. Mertom annem, inşallah çıkacaksın, mahkemende artık dört gözle seni bekliyoruz kudum. İnşallah bu yasa çıksa da sen de evimize gelsen artık kocacığım. Seni çok özledim, hasret kaldım ve babam Cengiz Taşan, ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol sen de. Kendine çok iyi bak. Hepinizi çokça seviyorum. Abi ben Latife, Oyanık Şakran, T1 C8 koşun atmakta olan aslan babam Turan, Oyanık Çınar ağacım, senin itibarın bizim en büyük mirasımız. Sadece gölgen bile bize yeter. Senin varlığın, gücün, duruşun her şeye değer. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Başın dik dursun. Biz burada sapa sağlam duruyoruz. İnşallah en kısa zamanda yan yanayız. Ellerinden öpüyorum babam. Ben T114'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş, değerli ve kıymetliler, kral abim Engin Afşar, öz kardeşim Özcan, Arap Aslan Kubilay, Arap Aslan ve Afşar ailesi olmakla, Ogün Özdemir, Fırat, Veli, Çelenk, Çamdibili, Sarı, Oğuz, İbrahim, Taşan, Celal, Eken, Yılmaz, Güneysak, Serkan, Yavuz, Gökhan, Sarı, Mert, Eko, Kahraman, Bozyakalı, Süleyman, Bulut, Bozyakalı, Bebeto, yani Mahmut Tunç, Mahmut Tütüncü, Bozyakalı Bekir, Direk Bozyakalı, Resul Dan Bozyakalı, Maviş, bu derlere selam eder. Geceye söz, finali belli. Volta ben Boz Bey herhalde. Yarım gelen bir mesaj. Ali kardeş, iyi gün olsun. Şeyde Volta'da ben Boz'de kalmış. Murat abi selamun aleyküm. Ben Karşıyaka'dan Umutcan Gezer, aleyküm selam Umutcan kardeşim. Şakran bir nolu D1 koğuşuna kader birliği yapmış oldum. Emrah, Gülhan, Burhan, Selki, Ömer, Meriç, Hasan, İştek, Selçuk, Özçelik, Mahsun, Akçakale, Ahmet, Sivrikaya, Cemal İnci, Gökhan, Oluç, Kuşçu, Vedat, Emre, Yüce, Bitik, Yakup Dayı, Cumali Gevrek. Evet öyle yazılı. Cumali Gevrek. Abilerime, kardeşlerime, C15 koğuşundaki tüm kadar mahkumlarına selam olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Selma Lafanlar, Menemen'de yatan kalbimin sahibi adam Mertcan Lafanlar'a, kocacığım, gözümün bebeği, kızımın yakışıklı babası, seni çok özledim, kurban oldum. Bir an önce çıksan gelsen artık, şu Menemen versin seni bana. Çok özledim hasret kokulum, sen benim her şeyimsin. Gözüm gönlüm çocukluğum, sensiz zaman geçmiyor artık, umudumsun sevgilim, sabrımsın. Seni sensiz yaşamak çok zor bir tanem, seni seviyorum. Sen önce kendine sonra Rabbime emanet ediyorum. Yakışıklı kocama Enver Yılmaz'dan yarım gelen bir mesajımız. Ben Özgür Kaplan, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, aleyküm selam kardeşim. T1 C8 koğuşuna yatmakta olan kayınpederim aslan babam Turan, Oyanık. Sen benim için kayınpederden çok daha fazlası oldun. Hep hakkın ödenmez, verdiğin emek ve gösterdiğin duruş her zaman içimde. Seni özlüyor, en kısa zamanda kavuşmayı diliyorum. Babamla yatan tüm abilerime ve kardeşlerime de benden selam olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan'a ömrüm aşığa sormuşlar, sevmek nasıl bir duygu diye. Aşık demiş ki, sevmek öyle bir şey ki, kapkara bir dünyada düşün, tek ışık var, o da sensin sevdiğim. Seni gördük, bu bana yeter. Seni seven namı der Murat Eriş, bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun sultanım. Bir şarkıdan sonra Harun Emey'i dinleyeceğiz. Harun Emey'den sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Evet şöyle bir açılsın bakalım sistemimiz. Ondan sonra şu şarkıyı dinleyelim. Ben de bir çay molası vereyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

Evet dedi baba. Hemen şöyle. Evet şunu da bir açalım. Hele bir de şunu bir açak. Sessizliğimizi bir ortadan kaldıralım. Şunu da şöyle bir kapatalım. Sen bir dur. Sen bir dur hele. Evet şöyle bir bakalım. Evet yavaş yavaş son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B3 koğuşundan tahliye olan Emir Kepeli. Aleykümselam Emir kardeşim. Ağdayım Taşkın Eleptoz Radyo başına. Benim hakkın helal et. Senin hakkın kolay kolay ödeyemem. Dışarıda yerin dört gözle senin çıkmanı bekliyor. En yakın zamanda seni özgür günlerde görmenin duasını ediyorum. Bundan şüphen olmasın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven yeğenin Emir Kepeli. Velata Gurbete şarkısı Ağdayım Taşkın Eleptoz'a armağan olsun. Ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden Dreş Oben Aliat. T3B2 koğuşuna yatmakta olan abim Enis Küçük Kalfa ve onunla beraber kader ortaklığı yapan abilerim, kardeşlerim Yücel ve İzzet Karakaya. Ve diğer arkadaşlara, abilere selam olsun. Koğuşunu bilmediğim namı der Gekko abim. Murat abiye selam olsun. Önce Allah sonra birbirinize emanetsiniz. Sizleri seven kardeşiniz Dreş Oben. Kral amcam Mümin Doğan, ben yeğenim Pınar amcacım. Yengemi görmeye geldik. Dilerim Allah'tan bu evde seni de görmek nasip olur. Sağlığına dikkat et, ellerinden öpüyorum. Kral amcam Mümin Doğan, ben damadın Hasan. Ellerinden saygı ve hürmet öper. Selam ederim, inşallah iyisindir.

Allah inşallah özgür günlerde görüşmeyi nasip eder. Allah yar ve yardımcın olsun. Selam olsun herkese. F1B9 Okan Biçer abi nasılsın, iyi misin? Dikkat et kendine. Bizimkiler iyi, merak etme, kafana bir şey takma. Allah'a emanet ol abim. Mustafa Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir. Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Foş Aşk'tan Sebahattin Salman. Aleykümselam Sabahattin kardeşim. Benimle aynı kurumda yatmakta olan canım abim Yusuf, lakap namı der Koca Yusuf ve kardeşlerim Ferhat Kalender Biçer, Murat Ferdi Koç, Mert Esen, Orhan Türkmen, Ferhat Gürlek, Mesut Şimşek, Şakran, T4'te yatmakta olan Kenan Edis, Onur Öztürk, C7 olan Mehmet Latif Ökmen, Hamza Çetin, Ayboğa kardeşler, Murat Yakup, İdris Hasliman ve beni tanıyan herkese Müslüm Gürses'ten hatıralar çalarsan sevinirim. Sayfamızı yenileyelim hemen. Sayfamızı şöyle açalım. Evet. Benim canımdan kıymetli başta abim Fırat Doğan, yeğenlerim Ercan, Mümincan, Berat Doğan, ben Pınar. Kurban olduklarım Allah'ım özgürlüğünüzü elinize almayı nasip etsin. Sizler benim canlarımsınız, unutulmadınız, her zaman aklımızdasınız. Sizi çok seviyorum. Ben Zeynep Deniz, B7 Koğuşu, Esra Gizlenci, Melisa Özak, İrem Özkan, Dilo Biter, unutmadım hiçbirinizi ama hayatımda hiç kolay değil. Sizi seviyorum, mahkemem var, pazartesi, her şey olabilir. Esom seni ihmal ettim biliyorum, çok özledim hepinizi, kendinize iyi bakın. Murat abim, bacılarıma yazan kalem siyah çalarsan seviliyorsun abim, sağ ol kardeşim benim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Aşkım sultanı, mektup için çok güldük ama sıkıntı yok, senden başka kimse yazamaz zaten. Ömrüm onun için, sakın merak etme, bak işte ben ona göre dışarıdayım. Seni çok seviyorum ablama söyle, seni fazla kızdırmasın. Sen beni biliyorsun, ablama çok selam söylersin. Seni seven namı der Murat Eriş, bu akşam çalan şarkılar senin masanın olsun sultanım. B1 Koğuşu Ebru, ailen seni çok seviyor, kendine iyi bak. Murat abi selamun aleyküm, ben T2A9 Koğuşu'dan Özgür Işık, aleyküm selam Özgür kardeşim. Dostum Ekrem Birlik radyo başına. Yanımdan tahliye olan bir kardeş paket oldu, T3'e geldi, Diyar Can. Onu yanına alırsan, sahip çıkarsan güzel bir kardeş. Murat abi bu anosu duyurursan Eko'ya sevinirim. Sağ ol abi, Eko'dan seni seven kardeşin Özgür Işık. Bir isteğin arzun olursa haber ver yeter. Boksör Ali Tüylü kardeşimiz yanımda. Sana çok selam var Eko'dan, Mart'tan Mayıs'a kadar. Sen anladın. Eko'm sana da selam olsun. İnşallah duymuşsundur. Ki duyuyordur, dinliyordur abisini. Eko'can seviyorum seni kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran'da yatmakta olan T3A7 Koğuş'tan Gediz'de Hamza Önay, aleykümselam Hamza kardeşim. Murat abi senin aracılığınla burada aynı koğuşta bulundum. Yunus Ersoy, Serdar Budak, Ünal Yılmaz, Muhammed Ali Bingöl, Marco Kuruçay, Ramazan Fere, Can Batuhan Yüzgeç, Ramazan Yıldırım, Muhammed Çağran, Yusuf Bayram, Mami Birlik, Hakim Bal, bu dostlara selamlarım bakidir. Murat kardeşim selamun aleyküm, ben Gediz'den Nurullah Önay, aleyküm selam abim benim. Şakran'da yatmakta olan aslan oğlum Hamza Önay'a enişten sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum. İyi ki oğlumsun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Murat kardeşim çalarsan Müslüm Gürses'ten İsyankar şarkısını rica edeceğim. Göreceden Hakan abime, Özkan Tok kardeşime ve bütün koğuşa selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A7 Koğuşu'ndan Ünal Yılmaz, aleykümselam Ünal kardeşim. Kadın kapalıda yatan ömrüm güzel eşim radyo başına. Çok mermiler patladı, ben bir tek sana vuruldum. Hayatımın kadını, seni çok seviyorum. Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Murat abi bir istirhamım var. İbrahim Tatlıses'ten Böyle Bir Aşk Duydunuz Mu şarkısını çok sevdim eşim. Yağmur Yılmaz'a gelsin, seni seven kocan Ünal Yılmaz. T3A7 Koğuşu'ndan selamlar olsun. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im, ömrüm gitti telefon gene. Seni çok seviyorum, bunu sakın unutma. Ölüm de olsa senden vazgeçmem. Sen merak etme, aklım bende kalmasın. Sevdiğim iyiyim, her zaman senin için iyi olacağım. Sen Allah'ın izniyle oradan çık, her zaman beraber olacağız. Seni çokça seviyorum. Abi koşulan Erdiniş Ballıkaya radyo başına. Ablam hiçbir şey bitmedi daha. Bugün bizim içimizi yaktılar, sana müebbeti verince ama gereken neyse göndereceğim evraklarını, sakın yıkılma, güçlü kal, ben varım senin yanında, sonu ne olursa olsun o gözyaşına ben duvarları yakarım, senin ablan yanında, seni çok seviyorum, telefon düzelince bizi ara, sakın üzülme ablan Sevinç.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B11 Koçtan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı karizmatik Kerem Gezer ve Paşa Edis, Farhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu derdi canlara Rabbim yardımcınız olsun. Sizi seven kardeşiniz Kadir Doğanay, T4B11 Koğuşu. Ben hemen T-Tipi C6 koğuşuna aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyoruz. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. İnşallah o gün bugün. Allah'a emanet ol ablan ve abin. İyi akşamlar abi. Ben Öznur Erkaçmaz abi. Sana zahmet Emirhan ilk 9'u radyo başına çağırtır mısın? Sağ ol kız kardeşim. Evet neymiş? Emirhan ilk 9 kardeşim. Emir bizi ara. Telefonun oldu. Murat abi ben Öznur Erkaçmaz kardeşim Emirhan il 9'a sesleniyorum. Abi eğer uyuyorsa uyandırın abiler. Bizi arasın çok merak ettik. Yarın inşallah kız kardeşim. Belki dinliyorsunuzdur zaten 12'de yat veriliyor. Yarın ara. Emirhan ben annen. TCN para attık haberin olsun. Paşa oğlum bizi ara ya da birinden rica et bizi arat. Seni çok merak ettim canım oğlum. Ben Narlıdere'den Batu Çelik, Menemen'de yatan aslan abim Doğukan Çelik için zaman su gibi gider aslan, her zaman aslandır elbet bir gün. Murat abim ben Çimentepe'den Tuğçe, Şakran Kapalı T1 Ağaç Koğuşu'na yatan Can Coşkun sevgilim. Sen aslanlar gibi yat, ben aslanlar gibi beklerim seni. Bana güçlü olmayı öğreten bu hayat bana sensiz tek başıma mücadeleyi de öğretti. Varsa ama yoksun keşke bir gece vakti gelsen. Gözlerimden öpsen desen ki çok yoruldun uyu artık ben buradayım demene çok ihtiyacım var. Bizi bizden başka kimse ayıramaz. Biz de birbirimizin elini zaten bırakmayız canım kocam. Seni çok seviyorum. İyi geceler sevdiğim. Ben Öznur Erkaçmaz Şakran'da bulunan Emirhan İl 9 radyo başına. Eğer uyuyorsa uyandırın bizi ara ablam. Seni seven annen baban ablan. Ben T1'den Ali Küleş aslan babam Polat Küleş radyo başına. Babam babalar günün kutlar ellerinden öper özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi BMW Sema Şakran T2 C7 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Mertcan Erdağ'ın mesajları vardı. Koğuştaki arkadaşlarıyla fakat okunaklı çıkmamış. İletemedik sana. Koğuşundaki Kadir Yurteli ve İbrahim Yurteli kardeşler kusura bakmasın. Anlayamadım bulanıklıktan. Topluca tüm koğuşa selam olsun. Tüm koğuşa Ahmet Kaya'dan mapsana armağan olsun. Seni çok seviyorum Mertcan. Canımın en içisin ablam. Doğam seninle kurban olurum sana. Şakran T3'te yatmakta olan eşim Kürşat Akkaya. Canımın içi nasılsın iyi misin? İyisindir inşallah ben iyiyim. Beni merak etme seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben Çakran yanlışlık var herhalde yani bu kadar gelmiş ama muhakkak vardır bunun devamı. Hayırlı akşamlar Murat abi ben Miray Sağol kardeşim Şakran T2 C7 koğuşuna yatmakta olan abim Mertcan Erdağ'a sevgilerimi iletiyorum. Umudunu yitirmesin Serdar Ortaç güzel bir şarkı armağan ediyorum. Ben TK19'dan Kürt Aydın koğuşun. Kürt Aydın koğuşundan Kürt Aydın ve İsmail Soylu şu an hücrede olan yol yemez aslanlar aslanı canımız olan Ozan Ahmet Kartal ile nazarındaki yoldaşlar Arda Kapısız Emirkan Yüksek Özgür Çakar ve Uğur Albay. Tüm 19 Kürt Aydın olarak canı gönülden selam olsun ayrıca T1'de bulunan Resul Kartal ve Ufuk Soylu sizleri de unutmadık. Bornova Mevlana Mahallesi'nden ben İbrahim Özbaykız. Buradan İsmail Buzak kardeşime özgürlüğüne kavuşması dileğiyle selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Işık'ta yatan Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan. İkinoğlu'da yatan reisimiz Aydın Bıçakçı olmak üzere ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım, kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Eyüpsen, Ahmet Gülçin ve aynı kurumda yattığım dostlarım, kardeşlerim İstanbul'lu Nas Hocan, Cimar Er yani Cino, Hasan Pehlivan, Canberk Göbek ve can yoldaşım Azal Sürer yani Şehto olmak üzere abim Mertcan Selim yani Dreş, Deniz Karaba ve bütün dostlarıma selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi kolay gelsin. Ben Şakran Açık ceza infaz konumunda yatmakta olan Yeşil Lütlu Canberk Gömek. Aleykümselam Canberk kardeşim sağ ol. Abilerim dostlarıma senin aracınla selam göndermek istiyorum. Bu kadar Canberk.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kadircan Erda. TKC7'de yatan Mertcan Erda'ya selam olsun. Aslanım, güneş nasıl doğmaya mahkumsa demir parmaklıklar da açılmaya, özgürlükle sabreden herkese Rabbime emanetsin iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Şakran Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Yeşil Lütfü Canberk Gömek abilerim, dostlarıma senin aracılığınla selam göndermek istiyorum. Başta Uğurcan Bıçakçı, Nurettin Can İlktepe, Namıder Canu, Numan Alp Baltalı, Hüsamettin Karataş, Çınar Er Namıder, Cino Diyarbakırlı Sero, Nurullah Yılmaz, Kurmancı Mahir Pango, 47 Erkan, Göymen Ömer, Demir Ayak Ali Baysever, İstanbullu Nasocan, tüm derlere selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Hasan Pehlivan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kapalı'da bulunan Aslan abim Metehan Güney, başta olmak üzere benim için değerli kıymetli olan abilerim Azat Sürer yani Şeyto, Mert Sürin yani Direş, Uğurcan Bıçakçı, bir o kadar da kıymetli dostlarım Nasuh Can'a, Eyüp Han ekilir bir gün bu derdi insanlara ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına gelsin. Şakran cezaevinde yatan Cansu Selda, Cansu Seda Gülbahar kuzeninden Selin Uysal, canımın içi bugün çok konuşamadık, seni çok özlüyoruz, çok seviyorum, inşallah yakın zamanda çıkacaksın. Terastayız, Özlem var, Levent abiler var, baban var, anneannem, hepsinin sana selamları var, her an aklımızdasın. Müzeyyen teyzeden sonra dedeme uğradık, selamını söyledim, onu çok sevdiğini söyledim, senin için de dua okudum, oralarda çok dikkat et kendine, çok öpüyorum seni, Allah'a emanet ol, ömrüne bereket bacım Selin Uysal. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, nerede olursan ol kalbimdeki yerin hep aynı. En özel, en değerli ve en sevilen yer. Seni çok seviyorum güzel kadınım. Bazı insanlar gözle görülür, bazıları kalple hissedilir. Sen benim hem gözümün nuru hem kalbimin en güzel yerisin. Seni her geçen gün biraz daha fazla seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben avukat Batuhan Meraklı. Aleykümselam kardeşim benim. Geride kalan dostlarım Betül Duran, Aslan Kasap, Bilge Kereş, Büşra Aksoy, Kader Erke ve seslenmek istiyorum. Geçmiş değişmez ama gelecek hala yazılmayı bekliyor. Güzel geleceklerimiz olması dileğiyle sizleri seviyorum. Şakran kadın, kapalıda yatan ömrüm, ablam nasılsın, kurban oldum, iyisindir inşallah. Biziz, merak etme annemi. Bindirdik uçağı, yolda. Allah'ın izniyle sağ salim gidip dönecek, bütün duaları bizimle, merak etme. Seni çok ama çok seviyorum, Allah'a emanet ol, iyi geceler canısı bacım. Sana da çok selamlar, seni çok seviyorum, Allah'a emanet, öpüyorum gözlerinden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A2 koğuşundan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Ne kadar hesap yaparsanız yapın, hesapta olan değil nasipte olan gelir başınıza. Buradan Can abilerin Mete Beydilli, Taner Ayay'dan Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, Can dostlarım Caner, Batur Fırat, Budak, Çapa Akan Ecerel ve Can kardeşlerim Selahattin Ecerel, Ömer Kütükçü, Gürkan Ecerel, Narlı Dereli, İsmail Akpınar ve Ensar Kahya oğlu Namıder, Şekil kardeşime, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, iyi yayınlar. Ersin Satır, sağ ol kardeşim benim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, bana söylediklerinde bugün haklıydın, her zaman yanında durdum, doğru ya da yanlış arkanda oldum, o yüzden bunları hak ettim. Berat Kurtay, seni hiçbir zaman bırakmadım, bizden hiç vazgeçmedim, sen çıkınca her şey belli olacak, ben seni çok sevdim, iyi geceler. Murat abi, ben Çimentepe'den Tuğçe. Şakran kapalı, T1 Avuç koşuna atan Can Coşkun, kalbim nasılsın, iyisindir inşallah canımın içi. Gülüşünü izlerken sana nasıl içimin gittiğini, gözlerine bakarken kalbimin nasıl çarptığını bir bilsen keşke. Seni sana anlatmaya kelimeler yetmez ki, hangi sözcüklere sığdırabilirim ki seni, sevgini, aşkını, gülüşünü, gözlerine bakınca bulduğum huzuru. Sen benim her gece ettiğim duam, sevmeye doyamadığımsın, o hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Özlediğim gözleri yarım gelen bir mesajımız. Şakran Beyon koğuşundan dünyalar güzeli annem Ayşe Budak, seni çok seviyoruz. Her doğan güneş umudumuz, güzel günler yakın umudumuz senden. En sağlam dayanağımız sensin. Gecen güzel olsun güçlü kadın, seni çok seven çocukların AB. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Gediz'de Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Kadın kapalıda olan Yağmur yengem ve Bucalların kızı Edoş'a selamlar, Baki'dir. Kader bizi ne yazdıysa hakkını verdik, acıları ölene kadar, pişmanlığı bitene kadar, mutluluğu sonuna kadar yaşayacağız.
Acının bittiği günde elbet bir gün konuşuruz. Eyfo yeraltı şarkısını çalarsan çok mutlu olurum. Murat abim Gürçeşmeli Ünal Yılmaz abime de özellikle gelsin. Murat abi kadın kapalı cezaevi C1 koğuşlan Cansu Yılmaz ve Simay Karakaya radyo başına. Biz bugün Burhaniye T tipinden tahliye olduk. İzmir'deyiz. Her şey hazır. Biz siz eksiksiniz. Annelerinizi aradık. İlk açık ziyarette yanınızdayız. A1 blok 3'ten güzel ve iddialı Cansu Yılmaz ve Simay Karakaya gelsin. Anıl Kaya ve Baran Başaran. Şakran T2 A1 koğuşuna yatmakta olan abim Erdinç Ballıkaya radyo başına. Ben Hanife Ballıkaya, Allah büyük, alacağız seni oradan. Sen bunu hak etmedin. Biz senin arkandayız. Sen tek değilsin. Çocuklarını düşün sadece. Allah her şeyi görüyor. Kimsenin yanına kalmaz. Merak etme sakın. Seni çok seviyoruz. Kurban oldum. Senin gibi bir abim olduğu için çok şanslıyım. Sen bizim canımızsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1B16'dan tahliye olan Özben Güneş. Aleykümselam kardeşim. Başta diğer kardeş Ali Endek, Osman Temel, Mustafa Toprak, Hasbel Kader, Bayram Koçit, Emin Arslan, Enis Aslan, Rıdvan Bayat, Dombili Serhat, selamlarımı gönderiyorum. Demir kapılar insana ayırıp ama gerçek dostluğu asla bitiremez. Sabredin kardeşlerim. Her gecenin bir sabahı vardır. Allah'a emanet olun. Ben Rafet Kale, sevdiğim Minem. Her zaman aklımda ve kalbimdesin. Dilek Karakaya kardeşime de selam olsun. İyi geceler. Ben Rafet Kale, sevdiğim Minem. Her zaman aklımda ve kalbimdesin. Dilek Karakaya kardeşime de selam olsun. İyi geceler. Şakran T2'deki canım sevgilim Batuhan Coşkun'a, Murat abi lütfen bu mesajımı okur musun? Bugün seni görebilmek için yollara düştüm ama kader bizi bir kez daha sınadı. Şakran'a gelirken arkadaşımın motorunun lastiği patladı ve görüşe 15 dakika geç kaldım. Seni görebilmek için savcılığa kadar gidip ricada bulundum ama ne yazık ki olmadı. Seni göremeden geri dönmek içimi paramparça etti, canımın içi. Hasretim burnumda tutuyor. Yokluğun her geçen gün biraz daha ağır geliyor. Şakran T4 C3 koğuşuna bulunan sevgilim, canım, özüm, kalbimin tek sahibi Erol Üzer radyo başına. Umarım bu mesajı duyuyorsundur. Duymuyorsan da aynı koğuşta bulunan arkadaşları iletirse sevinirim. Dakikalarımız kısıtlı, her ne kadar az konuşsak da tüm hafta seni beklediğimi bil. Değil tüm hafta, dünyanın sonu gelse yine seni bekleyeceğim. Dört duvar arasına bile beni düşürdüğün için sana minnettarım. Sen benim tek gülüşü güzel yarimsin. Sen iyi ol, gerisi önemli değil. Benim için dua et. Yarından sonra hastane. Yarım gelen bir mesajımız. Sayfamı yenilik varsa paylaşayım. Sonrasına müsaade isteyeyim. Abi kardeş ablalarım. Evet, bunları da hemen paylaşalım. Şakran T1 John 5'te yatan abilerim, kardeşlerime selamlar. Gümüş Balalı Enes Saçlı. Ben T1 John 5'ten tahliye olan Gümüş Balalı Enes Saçlı, T3 B8'de yatmakta olan kardeşim. Seni çok seviyorum, sıkma canını. Çıkacağım farklı kurumda yatan Emrecan Sürücü ve Tepecikli Mehmet Ali Tacer kardeşime de selam olsun. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam Enes, sağ ol kardeşim benim. Ben T1 John 5'ten tahliye olan Enes Saçlı, koğuşta bulunan tüm abi dost kardeşlerime selam olsun. Mehmet Ali Tacer kardeşim, sizinkilerle konuşuyorum. Pek cevap vermiyorlar, ondan gidemedim kardeşim. Tüm koğuşa selam olsun. Şakran T3 B8'de yatan kardeşim, kanım Muhammed Saçlı'ya selam olsun. Ablan seni özgür görmek istiyor kardeşim, Burcu ablan. Şakran T3 B8'de yatan kardeşim, kanım Muhammed Saçlı'ya selam olsun. Ablan seni özgür görmek istiyor kardeş, Burcu ablan. Abi kardeş abla kız kardeşlerim, bu dakikaya kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Bugünlük bu kadar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Ölmez de sağ kalırsam yarın yine aynı saatte 7 çeyrek geçe huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Sizleri hepinizi aldığı için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanetimsiniz.

0: Çok kızgınım sana. Hiç sözünde durmuyorsun. Hiç sözünde durmuyorsun.
1: Gece öldü.
0: Söz vermedin mi ben hiç gitmeyeceğim diye? Söz vermedin mi? Hep yanında kalacağım diye.
1: Sercan!
2: Ne?
0: Beni böyle bıraktın burada. Ben seni ölesin diye mi sevdim?

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

yaşta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Sanat sevicileri.

Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, pasaklı kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.

altın zincir fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi.

Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba